Radyo Turkuaz. Thank you.

gönül yarası. Olmadık yerde kanar durur, anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerimden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içime. Alır başımı yollara düşerim. Kara kara düşünürüm, üzülürüm, kızarım, halime koşarım sonsuza. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

0: Fatih. En iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur.

seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin. Bu kalp seni

Artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 11 Ağustos 1936 yılında İstanbul Tiyatro Festivali başladı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.
3: Asla sana kızamıyorum, sana küsemiyorum.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkumaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Yeni güne yine ben Uğur'la merhaba demek için kavuştuk çok şükür Radyo Türkumaz frekanslarında. Amacımız, gayretimiz yine ne olacak? Güne güzel başlayıp güzel de uğurlamak için olacak. Tabii ki sessiz olmaz. Nerelerden sesime kulak veriyorsunuz? Hem sizden gelen o mesajların enerjisiyle, hem sıradaki şarkıların güzellikleriyle. Şöyle 11 Ağustos Salı sabahına imza atıyor muyuz? Evet. İş yollarına koyulmuş olan dinleyicilerimize, kaptanlarımıza, şu an çoktan işine varanlara, henüz evden çıkmayanlara, yani herkese günaydın.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
1: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
2: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırım

0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
1: Kamuya olan borçların yapılandırılması sürecinde başvuru süresinde son viraja girildi. Vergi, SGK primi, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi ve öğrenim kredisi borcu bulunan vatandaşlar için başvuru süresi 31 Ağustos tarihinde sona erecek.
0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
2: Her zaman, her yerde yanında.

Günümüz huzurlu, günümüz sağlıklı, günümüz mutlu, günümüz bol tebessümlü olsun inşallah. Ve bugüne başlarken de kulağınız Radyo Turkuaz'da olmasını dileyerek şöyle bir hoş geldiniz sorununa çıkalım. Bakalım kimlerle nerelerdeyiz? Arif Afyon'da bizleri dinliyor şu an Taşoluk.

0: Beldesi'nden selamlar ile günaydın. Gül öğretmenimiz de aramıza katıldı. Birazdan onun dualarını da alacağız inşallah. Mahmut Ali Bol Kırıkkale'de bizlerle. Derya hoş geldin aramıza. Hatice Kırıkkale'de şu an, o da bizleri dinleyen dinleyicilerimizden. Bu sabahların bir anlamı olmalı. İşe gidecekmiş gibi kuruyorsam da saate, emekli olduğum halde uyanıyorsam uykumdan, en tatlı yerinde bir anlamı olmalı değil mi? Çok güzel geçen, dolu dolu geçen, verimli geçen bir gün olsun Hatice. Sinan İzmir'de bizlerle beraber. Sinan Karadağ, ben ve arkadaşım Ufuk Akgül için sıradaki şarkıları istiyorum dedi. Gece vardiyası çalışanları için hepinize sevgilerimizi gönderelim. İyi istirahatler dileklerimizle. Armağan oldu bile.
1: Günaydın, günaydın Uğur abi ve Turkuaz ailesi. Salı sabahından herkese hayırlı işler, hayırlı günler diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Hava bugün 32-33 derece.
0: Güzel.
1: Hatay İskenderun'dan Mustafa Uçar.
0: Mustafa çok teşekkürler, hoş geldin.
2: Şiirim ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş'tan günaydınlar Turkuaz ailesi.
0: Günaydın.
2: Askerin eri, acil servisin acili, Uğur eri acil. Günaydınlar.
0: Yaşa sen Hamza. Ede hoş geldin aramıza. Soyadımı kodlamamı bile hafızanıza kaydetmeniz. Yüreğine sağlık. Günümüzün sohbet konusu, kendinizde en övündüğünüz bir de en sevmediğiniz birer özelliğiniz.

0: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Burası Radyo Turkuaz. Burası iyi müziğin adresi.

Fatma, güne güzel başlamanın, güzel bir gün geçirmenin sırrı güne uğurla başlamaktaymış meğer diyor. Oley! Çok teşekkürler. Hoş geldin aramıza. Elazığ'da Alim de bizlerle. Ona

0: sevgilerimizi gönderelim. Yine bizleri dinleyenler arasında Necmi de şu an tüm Türkiye'ye günaydınlar. Sıcak bir İsviçre sabahından sevgi ve selamlar mesajlarımızda. Teşekkür ederiz.
1: Günaydın Nur Bey.
0: Hoş geldin.
1: Yoldayım. İşe gidiyorum.
0: Şahane.
1: Sizi dinliyorum. Herkese mutlu sabahlar, mutlu günler. Dın dın dın. Radyo Türkaz'da kalıyoruz.
0: Asya çok teşekkür ederim. Hoş geldin aramıza.
2: Günaydın. Ben de Kayseri'den Aynur. Herkese iyi yayınlar, iyi günler diliyorum. Güzel ailemize sevgiler sunuyorum. Herkesin her istediği bugün olsun diyorum.
0: Amin.
2: İyi yayınlar, selamlar.
0: Oh be. İnşallah Aynur. Hoş geldin. Ne güzel dedin. Herkesin her istediği bugün olsun. Olsun bakalım. Oh. Şahane, şahane de devam edecek. Sohbet konumuz kendinizde en övündüğünüz bir de en sevmediğiniz birer özelliğiniz. 505-188-30-0 sesli yazılı mesaj attığımız, dileyen olursa Instagram adresim Uğur Eracil üzerinden de direkt mesajla bize katılabilir.

0: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit.

0: daha çekici.
1: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Reklam. Çok yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
3: Randevular, toplantılar, siparişler.
2: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir. O yüzden güne Radyo Turkuaz'la merhaba de.

havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler paylaşıldı. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer bulutlu. Daha çok Akdeniz'in Toroslar mevkiinde. Yine aynı şekilde Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, il bazlı olarak da Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl, Muş ve Kilis çevreleriyle. İstanbul'un daha çok kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ama yağışların Samsun, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması da beklenen durumlardan biri.

0: Yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %42 oranında şu an sevgili dinleyenler. TEM'de Dudullu Ataşehir yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. TEM'de Dilovası'nda da Ankara yönünde giden bir tırın yükü yola devrilmesi sonucu trafikte sorunlar

yaşanıyor şu an. Akış tek şeritten sağlanıyor. Gebze yönünden gelen sürücülerin E5'e geçmelerini yine tavsiye eden bir durum söz konusu. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Saatimiz 7.44 oldu bile. Bakalım kimlerle bu anı paylaşıyoruz. Suat Ankara'da bizlerle. Günaydın, hoş geldin. Radyo Turkuaz'da kalın. Hayatın güzellerine, güzelliklerine ortak olun demiş.
1: Yaşa!
0: Suat diyor ki en sevdiğim ve sevmediğim özelliklerim. Aslında tüm özellikleriyle tipik bir balık burcu olmak diyor. Ha, hem seviyorsun hem sevmiyorsun. Ya vah vah vah. Üzücü. Günaydın Suat, hoş geldin.
2: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar, iyi yayınlar dilerim. Gül öğretmenim, ellerinizden öpüyorum. Allah'a emanet olun.
0: Teşekkürler Serap, hoş geldin aramıza. Filiz de bizim Mardin'de karşılıyor. Filiz Atasever şu an o da sıradaki şarkılara talip. Mardin iyi sağlık personellerine gelecek ve ailesine. Hepsine sevgiler, selamlar olsun. Kübra da Ankara'da bizlerle beraber. Kuruldan karar çıktı. 25 Ağustos ameliyat günü verdiler. Dua eder misiniz demiş. İnşallah çok güzel geçer Kübra. Her şey umduğundan da güzel geçer. Sen gibi şifa bekleyen tüm hastalarımıza da Allah acil şifalar versin. Almanya Frankfurt'tan günaydınlarıyla Aydın da bizlerle. Aydın hoş geldin. Kendinizde en övündüğünüz ve en sevmediğiniz özelliklerinizi konuşuyoruz. Hadi birer tanesini paylaşınız.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa

İlk saatimizi yavaş yavaş geri doğru uğurlarken günün öne çıkan gelişmeleriyle bu saatimize de veda edelim sevgili dinleyenler. Türkiye'nin huzur ve kardeşlik iklimini pekiştirmeyi hedefleyen terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Mecliste 12 saat süren tarihi maratonun ardından düzenleme 467 kabul oyuyla geçti. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Venezuela, Ekvador ve Panama'da da hissedildi. Kolombiya Başkent Erbil'inden yapılan açıklamada vahim tabloyu gözler önüne seriyor. Hayatını kaybeden ve yaralananlara dair çok çok geçmiş olsun dileklerimizi ulaştıralım. Zira bir deprem ülkesi olarak depremin nedeni zor ve acı bir durum olduğunu çok iyi bilenlerdeniz. Allah bir daha ne ülkemize ne de dünyada hiçbir yerde bu acıyı yaşatmasın. Yeni eğitim öğretim yılına hazır olan kırtasiye sektörü de hareketlenmeye başladı ve bu yıl ortalama bir çanta 2500 liraya dolacak. Ürün fiyatları farklı markalar ve çeşitlere göre de değişkenlik gösteriyor. Özellikle merdiven altı üretime karşı uyarı yapılıyor. Bakanlık da bu konuda denetimlerini artırmış durumda şu an. Bir de Türk Dil Kurumu tarafından Türkçenin köken bilgisi, etimolojisi yani, o sözcük için hazırlanıyor sevgili dinleyenler. Sözcüklerin kökenleri için en eski kaynaklar incelenirken Türkçe Müzesi de kurulacak.

0: Radyo Türk'ü Mazdesiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onlar için de şahane bir salı günü olsun. Sağlıkla ve saatle, sorunsuzca ve stressiz bir şekilde tabii ki. Bu saatimize Gül öğretmenimizle başlıyoruz.
1: Uğur Bey oğlum, iyi ki hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler dilerim. Trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açık olsun. Kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim. Kazançlarınız bol olsun, bereketi çok olsun inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın.
0: Günaydın.
1: Gül öğretmenim.
0: Günaydın Gül öğretmenim. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Oh, ne iyi geldi. Bugün benim doğum günüm demiş

51 oldum. Hepimize hayırlı günler dilerim diyerek Yeşim İzmir'de bizlerle beraber. Yeşim, doğum günün kutlu olsun. Sağlıklı nice güzel yaşlara. Serkan Kahramanmaraş'ta bizlerle. Derya şu an bizi dinliyor Afyon'da. Kendim de en sevdiğim huyum Allah'ın sevgili kuluyum hani. Ve ne bileyim, biri bana yalan söyler ya da bir şekilde aldatmaya çalışıyorsa direkt yakalanıyorlar. En sevmediğimse hep maalesef aldanıyorum bu konuda demiş. Bazı şeyleri bilmek bilmemek konusu değil mi? İşte sohbet konumuz, kendinizde en övündüğünüz ve en sevmediğiniz birer özelliğiniz. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

Pas, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Öyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: daha çekici.
1: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. Tuturk.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.

0: hareketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuaz

Dijital yayıncılığın hızla büyümesi, küresel platformlarla Türkiye'de faaliyet gösteren ulusal yayın kuruluşları arasındaki denetim farkını yeniden gündeme getirdi. Geleneksel yayıncılar sıkı mevzuat ve ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalırken, sınır ötesi dijital platformlarda yayınlanan içeriklerin denetimi tartışmanın merkezine yerleşti. Özellikle çocuklar, gençler ve aile yapısı üzerindeki olumsuz etkileri bulunan içerikler, dijital mecralara yönelik denetim mekanizmalarının da yeterliliğine ilişkin soru işaretlerini artırıyor. Uzmanlar ise yerli ve milli yayın kuruluşlarının sıkı kurallara tabi tutulduğu mevcut tabloda küresel platformlar için de eşit ve etkin denetim uygulaması gerektiğini de vurguluyorlar. Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan ve dünyada benzeri olmayan doktor balıklarıyla ün kazanan Kangal Balıklı Kaplıcası kapsamlı bir dönüşüm sürecine giriyor sevgili dinleyenler. Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilen tesis Ağustos ayı sonunda gerçekleştirilecek ihale sonrasında Kangal Balıklı Göl Tabiat Parkı olarak da yeniden inşa edilerek sağlık turizmine de kazandırılacak. Türk Dil Kurumu tarafından Türkçenin köken bilgisi sözlüğü hazırlanıyor. Sözcüklerin kökenleri için en eski kaynaklar incelenirken Türkçe Müzesi de kurulacak. Bu da çok önemli bir miras aktarımı olacak adeta.

0: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %47 oranında sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Şirin Evler İncirli yönünde sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. E5 üzerinde yine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Zincirli Kuyu yönünde de sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. İzmir trafiğini etkileyen olaylarda ise çevre yolu Bornova istikameti Bayraklı tünelleri kısa tünel öncesi bir trafik kazası uyarısı söz konusu. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

Saatlerimiz 8:26 olmuşken Radyo Türkumaz'da geçmişten günümüze en sevilen şarkıları dinlemeye devam ettiğimiz süreçte bize eşlik edenler arasında Nazmi'de olduğunu gördüm şu an. Adana'dan selamlarıyla hoş geldin.

Bizden de sevgiler, selamlar olsun. Mustafa Gümüş. En sevmediğim özelliğim insanlara inanmak. En sevdiğim özelliğim de çok bonkör olmak demiş. İşte o zaman o inandığın insanlar umarım hayal kırıklığı olmaz ve sevgi bonkörlüğün konusunda da hani kıymetini bilirler. Kırşehir'den Ankara'ya kızımın hastane kontrolüne geldi. Sıradaki şarkılarda kızım Nadire ve oğlum Mustafa'ya gelsin demiş Aslı. İnşallah sağlığı saati her daim yerinde olur, güzel olur. Tüm çocuklarımızın tabii ki. Mehmet Aladağ da bizlerle beraber. Bugün de Beylikdüzü'nden, İstanbul'dan günaydınlar. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün olması dileğiyle aramızda. Teşekkür ederiz. Bir de Ankara'ya gidelim. Ayşe orada bizleri dinliyor. En sevdiğim özelliğim empati yeteneğimin yüksek olması. Ha, en sevmediğim özelliğimse yaş aldıkça gelişen alınganlığım sanırım diyor. Ya aslında tam tersi olması gerekmiyor muydu? Günaydın. Hoş geldin.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına tekrar bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl, Muş ve Kilis çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde ise yerel kuvvetli olması bekleniyor.

0: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. En iyileri dinlemek için en doğru seçim.

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında bu akşam Sturm Graz'a konuk olacak sevgili dinleyenler. İlk maçı 2-0 kazanan Sarı Lacivertlerin kritik mücadelesi 21.30'da başlayacak. Temsilcimize başarılar diliyoruz. İnşallah yine çok güzel bir sonuç alıp devam eder hedefine doğru. Bizlerle bu anı paylaşanlar arasında kimler varmış diye şöyle bir baktığımda Deniz Girinci günaydın, hoş geldin. İlda Datça'da şu an bizi dinliyor Muğla'dan sevgileriyle. Oh şahane, bizden de çokça sevgiler, selamlar olsun, hoş geldin. Özlem Yılmaz, benim en sevmediğim tarafımda herkese çok çabuk inanıp güvenip olduğum gibi açılmak. Sonra da her zaman gibi, tabii ki her zamanki gibi hayal kırıklığı maalesef diyor. Yani işte Nasrettin Hoca misali ya, ben hep ona sığınıyorum gerçekten, ya tutarsa. Yani birinden biri bunun kıymetini bilip ya tutarsa diyerek devam ediyor insan, ne yapacak bilemedim ki. Ama kıymetini bilenlere çıksın yolumuz. Hani o ya tutarsa deyip umut edip beklediğimiz o tutanlara çıksın yolumuz. Sığınağımız yine umut oluyor aslında. Özlem, hoş geldinlerimize günaydın. İlyas şu an Ormanbeyli'de Tokat'ta bizleri dinliyormuş. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Pervin, teşekkür ederim o güzel sözlerin için. Yüreğine sağlık. Sivas'ta bizlerle bu anı paylaşan dinleyicilerimiz arasında. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bassa taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Hafızayla alakalı en mühim mesele unutmak sevgili dinleyenler. Belki evvelden de söylenmiştir bu ama unutmak bazen ceza, bazen de güzellik. Çilem Dilber, Kuyruklu Yalan'daki öyküsünde şöyle bir cümle paylaşıyor. Hafızan sırtını dayadığın şu yıkık duvardan farksız. Altında kalacaksın hatırlamadıklarının, hatırlamadığını bile unuttuklarının diyor. Hatırlamadığını bile unutmak. Ne cevap değil mi sevgili dinleyenler? Bir zamanlar büyük manalar taşıyan bir şeyi hatırlamamak ve hatırlamadığını bile unutmak. İşte insan.

Radyo Turkuaz'desiniz. Ben Uğur Laguna Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Sağlıcakla geçen, huzurla geçen, mutlulukla geçen ve stressiz bir şekilde geçen güzel bir şahane salı günü olmasını diliyorum bu saatimize başlarken. Peki kimler bizlerle bu saatimize başlarken diye baktığımda Adana'dan sevgileriyle Elif aramızda. Günaydın, enerjimiz hep böyle güzel olsun demiş. Amin. İnşallah. İbrahim İstanbul'da bizlerle beraber. Malatya'da Ekrem şu an bizleri dinliyormuş. Sevgiler, selamlar. Adaşım Uğur da şu an Bahçelievler'de, İstanbul Bahçelievler'de bizlerle. Ve Fatma Fransa'da bizi dinlerken demiş ki kendimde en övündüğüm özellik kararlı olmak. Bir şeylere karar vermişsem onu mutlaka yaparım. Sevmediğimse iyi niyetli olmak. Bazıları iyi niyeti maalesef suistimal edebiliyor Fatma. Ama iyi niyetini sev, iyiliği sev, iyiliğe dair her şeyi sev. İnşallah da kıymetini bilenlere çıkar yolumuz. Evet sevgili dinleyenler, sohbet konumuz kendinizde en övündüğünüz ve en sevmediğiniz birer özelliğiniz. 505-188-30-00 mesaj attınız. Senle.

0: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.
4: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.

0: Yolunda. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Vatandaşların yurt dışı hayallerini ve vize alma taleplerini istismar ederek sosyal medya üzerinden garantili vize vaadiyle dolandırıcılık yapan firmalara karşı düğmeye basıldı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Instagram başta olmak üzere sosyal mecralarda 3 haftada vize, %100 onay gibi asılsız vaatlerle tüketicileri aldatan hesapların reklam faaliyetlerini 3 ay süreyle tedbiren durdurma kararı aldı.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir,

Günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Türkiye'nin huzur ve kardeşlik iklimini pekiştirmeyi hedefleyen Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Mecliste 12 saat süren tarihi maratonun ardından düzenleme 467 kabul oyuyla geçti. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi sevgili dinleyenler. Deprem Venezuela, Ekvador ve Panama'da da hissedildi. Kolombiya Başkentler Birliği'nden yapılan açıklamada ise hayatını kaybedenlerin sayısı en az 132'ye yükseldiği yönünde. Çok çok geçmiş olsun dileklerimizi ulaştıralım. Bir deprem ülkesi olarak depremin nedenli zor ve acı bir durum olduğunu en iyi bilenlerdeniz. Allah bir daha ne ülkemizde ne de dünyanın hiçbir yerine böylesi bir acı yaşatmasın. Yeni eğitim öğretim yılına hazır olan kırtasiye sektörü hareketlenmeye de başladı ki bu yıl ortalama bir çanta 2500 liraya dolacak. Ürün fiyatları farklı markalar ve çeşitlere yönelik ise yine değişirken özellikle merdiven altı üretime karşı da uyarı yapılıyor. Bu konuda da bakanlık denetimini daha da artırdı.

Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

Bu arada sevgili dinleyenler, MTV, vergi, yine trafik cezası ve öğrenim kredisi borçlarını yapılandırmak isteyenlerin yanı sıra SGK prim borcu olanlar için de son tarih adım adım yaklaşıyor. SGK'dan da borçları yapılandırma ile ilgili bir çağrı geldi. Prim borcu olanlar 31 Ağustos tarihine kadar başvurmaları halinde 72 aya kadar taksit, yıllık %29 tecil faizi gibi de imkanlardan yararlanabileceğini bize buradan paylaşmış olalım. Bizi dinleyenler arasında şu an Peri var. Peri, hoş geldin. Ankara'da aranıza yeni katıldım, Radyo Turkuaz ailesi diyerek mesajını göndermiş. Hoş geldin aramıza. İsmin ne kadar güzel, Peri. Ailemize, Turkuaz ailemize hoş geldin. Salih de bizlerle beraber. O da şu an Kastamonu'da bizleri dinliyormuş. Ahmet hoş geldin aramıza. O da sıradaki şarkıları tüm Fenerbahçelilere armağan etmemizi istedi. Tamam, armağan ettik bile. Yüreğine sağlık. Hoş geldin, sefalar getirdin. Evet sevgili dinleyenler, kendinizde en övündüğünüz ve en sevmediğiniz birer özelliğinizde sohbet konumuzu hatırlatalım.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: İş Bankası'yla ticarette alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de

0: Eğitim harcamaları Vade Parksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun daha çok kuzeyi, il bazlı olarak da Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl, Muş ve Kilis çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Ama yağışların Samsun, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması da beklenen durumlardan.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Bu arada temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında bu akşam Sturm Graz'da konuk olacak sevgili dinleyenler. İlk maçı 2-0 kazanan temsilcimiz Sarı Lacivertlerin kritik mücadelesi de şifresiz olarak da paylaşılacak. Saat 21.30'da gerçekleşecek müsabaka. İnşallah bundan da çok güzel bir sonuç alarak bir üst tura da aynı şekilde aynı kararlılıkla ilerler. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye de başarılar diliyoruz. Ve bizimle bu saatimize ortak olanlar arasında İstanbul'da Derya da varmış. Günaydın, hoş geldinlerimize. Arif, o da şu an Ankara'dan Kırıkkale'ye doğru giderken bizi dinliyor. Şahane. Sen ve senin gibi yollarda bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimizin yolları da açık olsun. Sıradaki şarkılar onların da yolunu güzelleştirsin inşallah. Sinan'la beraber şu an yine İzmir'de olduğumuzu görüyorum. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Eşi Funda'yla beraber dinliyorlarmış. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gününüz, gönlünüz aydın olsun.

0: Biz Vakıf Bankası. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
1: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
3: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
4: Reklam.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 11 Ağustos 1936 yılında İstanbul Tiyatro Festivali başladı.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
9: Türk Hava Yolları Temmuz'da 9,5 milyon yolcu taşıyarak %86,5 ile tarihinin en yüksek Temmuz ayı doluluk oranına ulaştı. Şirketin ilk 7 aydaki yolcu sayısı 54 milyona yükselirken filosunda

Ve Uğurlu Güne Merhaba'nın bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Yine her birinizin güne başlama yolculuğuna eşlik etmeye çalıştım. Umarım yüzünüzde ve yüreğinizde küçük de olsa bir tebessüme sebep olabilmişimdir. İnşallah olmuşumdur. Olmuşumdur. Gününüz sağlıklı, gününüz huzurlu, gününüz mutlu ve bereketli geçsin inşallah. Saatler onu gösterdiğinde mikrofonda o güzel sohbeti ve şarkılarıyla gönül dostu Füsun sizlerle birlikte olacak. Gününüzün iki saatine ortak olacak. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Yarın da yine yeni güne beraber başlamak adına saatlerimiz sabah 7'yi gösterdiğinde Uğur'la Güne Merhaba'da kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Terörsüz Türkiye yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilerek yasalaştı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yolunda kapı açılmıştır dedi. Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, kazanan Türkiye olacak yorumunu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Christian Stoker'le ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan, Avusturya ile önemli işbirliği potansiyeline sahibiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul etti. Görüşmede Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gelinen son nokta ile adındı. Kolombiya'nın batısındaki San Jose de Palmar kasabasında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde şimdiye kadar 132 kişi hayatını kaybetti. Yeni haftada sıcaklıklar yurdun genelinde mevsim normalleri ve üzerinde seyredecek. Kuzey ve doğu kesimlerde ise sağanak etkili olacak. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında Sturm Graz'a konuk olacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.30'da oynanacak. Muş'ta yaklaşık 17 futbol sahası büyüklüğünde Urartu medeniyetinin erken dönemine ait olduğu değerlendirilen devasa bir kale keşfedildi. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Gönül Dost Ofisi'nde.
0: Radyo Turkuvaz

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sesinize ses, gönlünüze dost. Sabahınıza tatlı bir huzur. Gönül Dostu Füsun hafta içi her gün 10'dan 12'ye Radyo Turkuvaz'da.

Canın ne istiyorsa öyle davran gönlümün dostu. Bu hayat senin, bu sınav da yalnız senin. Sonra benim niye canım yandı, ben niye böyle yaptım deme. Her şeyin sorumluluğunu aldığımız bir gün olsun mu? Herkese selamlar, sevgiler. Gönlünüzün dostu Füsun sizlerle. Bugün benim yine kulağım duymuyor. Ya bacağım ağrır, ya belim ağrır, ya kulağım, ya kemiklerim. Neden? Tabii İstanbul'da şu an çok farklı bir hava var. Hayada hayacak bir yağmur bekliyoruz. Doğru mudur acaba? Sizin şehrinizde durum nasıl gönlümün dostları? Uğurcuma teşekkür ediyorum. Vallahi yolda keyifle onun bir şarkılarını dinledim. Hatta ilham alarak sosyal medyada bazı fotoğraflar ve videolar paylaştım. Instagram'da özellikle. Hatta bir etiketleme olayımız var. Bakın şimdi birazdan ondan bahsedeceğim Instagram üzerinde. Çünkü ben tatilde Sapanca'da, canım Arzuşum'a buradan selamlar. Ebru'ya selamlar. Ondan sonra Kübra'ya selamlar. Sibel'e selamlar. Adını söyleyemedim. Bütün oradaki güzel dostlara selamlar gönderiyorum. Çok güzel fotoğraflar çektim. O da

Anın güzelliği gerçekten benim gözlerimi yaşartıyor. Burnumun direğini sızlatıyor gönlümün dostları. İşte o fotoğrafları paylaşıyorum. Hele bir tanesi var ki çok beğeneceksiniz. Az sonra size anlatacağım. Arzuşum demişken benim canım bir tanem şu an yolda. Datça'ya doğru gidiyor. Yanında iki güzel gördüm ben. Acaba onlardan biri Doğacığım, biri de Cemre mi? Peki onların en sevdiği sanatçı kim olabilir dedim. Şöyle bir düşündüm. Galiba onların sevdiği bir ses gelecek. Öyleyse güzel çocuklarımız, yavrularımız için de bu şarkı.

0: Yok, o program güçlülerin programı. O gücü de nereden alıyoruz? Kalbimizden alıyoruz, vicdanımızdan, merhametimizden, insanlığımızdan. O yüzden yok öyle, ben hemen gideyim, ben pes ettim, ben oynayamayacağım, ben yapamayacağım falan, yok öyle bir durum. O yüzden de bugün yine birbirimizin elini tutacağız, gönlünü tutacağız, ayağa kaldıracağız kimi dostlarımızı. Kimimiz diyecek ki ben biraz daha depresyonda kalayım, kal diyeceğiz. Çünkü orada olmak da güzeldir. Ama çocuklarımıza, evlatlarımıza umut olacağız, neşe olacağız, sevinç olacağız. Bunu da unutmayalım, sorumluluklarımız var. Sorumluluklar sadece barınmak, yemek, içmek için değil gönlümün dostları. O sorumluluklar güzel bir kalp için, iyi niyetli güzel insanlar yetiştirmek için. Kısacık bir minnacık reklamım var.
1: Reklam. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi. Pilot Garaj Shop'a
5: ekspertiz. İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Şimdi sizi yine Instagram'a davet ediyorum. @radyoturkuaz, @gönüldostu Füsun. Son fotoğrafımızı bir görmenizi istiyorum. Vallahi insanın gönlü, yüreği açılıyor. Şöyle güzel bir köşeye kurulup az evvel göndermiş olduğum fotoğrafta gökyüzüne bakarak saatlerce sohbet etmek var ya. Peki dedim orada, siz bu güzel koltuğa kiminle oturmak istersiniz? Kalpten yapılmış bir koltuk. Hadi bakalım, etiketlerinizi bekliyorum Instagram'da. Belki o da görür ya. Belki hoşuna gider. Belki böyle uzun zamandır konuşmadığınız biridir. Belki ona bir jest yapmak istiyorsunuzdur. Belki böyle kalbi ısınsın istiyorsunuzdur. Öyleyse buyurun gelin, bekliyorum.

içinde herkes bir iyileşmekten bahsediyor. Çok fazla duyuyoruz bunu. Ben de söylüyorum. Benim de iyileştirmem gereken tabii ki yanlarım var birçok. Ama iyileşmek yaşadıklarımızı unutmak değil diyor psikolog Sedef Sarı. Yani onların bugününü yönetmesine izin vermemeyi öğrenmek diyor. Peki nasıl olacak hocam? Yani belki de tekrar eden şeylerden, tekrar eden döngüler diyoruz ya buna. Hep niye aynı şeyleri yaşıyorum, aynı şeyler başıma geliyor. Buradan çıkmaya çalışmak ya da sınır koyabilmek, kendine daha şefkatli bir ilişki kurabilmek. Çünkü iyileşmek geçmişi değiştirmek değil ki, bunu imkansız yapamayız yani, mümkün değil. Bana bir zaman makinesi verseler, ben gidip onu değiştirmeye çalışsam yine olmaz. O matematik bozulur gönlümün dostları. Ben birçok şeyde değiştirmek istemezdim. O yüzden de mesela bazı insanları sevip yine de hayatında istemeyebileceğini anlamak iyileşmek. Geçmişte verdiğin kararları bugünün aklıyla yargılamamak iyileşmek. Sana yapılanı unutmasan da onun hayatını yönetmesine izin vermemek iyileşmek. Her kaybın ardından eski haline dönmek yerine yeni bir sen kurabilmek, bakın iyileşmek. Ve her vedayı başarısızlık olarak görmemeyi de öğrenmek iyileşmek. Her sessizliği reddedilme, her mesafeyi terk edilme olarak da yorumlamamak da iyileşmek be dostlar. Zaten bir şey bittiğinde diyor sevgili Sedef Sarı, yerini illa başka bir şeyle doldurmak zorunda olmadığını kabul etmek de diyor bir nevi iyileşmektir. Öyleyse birinin seni seçmemesi kendi değerinle falan alakalı değil, kimsenin seni sevip sevmemesiyle de alakalı değil. Sen çok değerli ve güzelsin gönlümün dostu. O zaman gelin bu sözlerin üzerine şarkımızı söyleyelim mi beraber? Hadi sadece bakın kaç dakika biliyor musunuz? 2 dakika 55 saniye.

0: İşte böyle gönlümün dostları, her şeye rağmen biraz böyle arada keyiflenmeye çalışıyoruz. Yüzümüz gülsün istiyorum. Biraz böyle melodiler, şarkılar ya da dostluk ya da sevgi ya da gördüğünüz bir fotoğraf sizin ruh halinizi değiştirsin istiyorum. Peki böyle küçük görünen ama doğru dokunuşlar var diyor sevgili Özlem Bozkaya Doçent Doktor. Neymiş bunlar? Merak ediyor musunuz? Kısacık bir reklam, ardından geliyorum. Önemli bilgiler.
1: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Şoba
2: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntı

0: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

bu şarkı herhalde kimin şarkısı olsun diye sorsanız ikizler burcu da. Yani bir balık da olabilir, değişken burçların, yay da olabilir, başak da, bunlar bakın değişkenler. O yüzden de böyle bir evet seviyorum derler, bir sevmiyorum derler. Birazdan bakalım bu hafta neler bekliyor onları, onlardan da konuşacağız. Şimdi az evvel dedim, doçent doktor Özlem Bozkaya diyor ki bazen küçük görünen ama hastanın bütününü dikkate alan doğru dokunuşlar vardır. Yani bir insanın şikayetleriyle sağlık sistemi içinde yıllarca kapı kapı dolaşmasının belki de demiş önüne geçilebilir. Bu aslında çok kıymetli bir şey bakıldığında gönlümün dostları. Mesela demir depolarınız ne alemde? Ben herkese soruyorum. Yapın kan tahlilinizi, bana gelin diyorum. Profesör Doktor Kübra Füsun Alkan,

şu an siz aranıyorsunuz birinci katta. Bütün o depolar bir kere bir dolacak. Dolunca çarpıntılar azalıyor bakın. D vitamini durumu nedir? Biz bunu pandemide çok daha ciddi bir şekilde gördük işte. Biz daha önce ben hiç o kadar vitaminlerime baktırmıyordum diyen birçok dinleyicim var kendim için demedim. Ben de durum 2011 yılından beri farklı. O yüzden de D vitamini optimal seviyeye getirilince ruh haliniz bile değişiyor. Bakın çok önemli. Yanlış nefes alışkanlığı var mı? Var. Mesela bende var. Düzeltilince de hava açlığı geçiyor. İnsan zannediyor ki hava açlığı olduğunda akciğerimde bir sorun mu var? Bir sıkıntı mı var? Sinir sistemi regüle edilince beyin sisi gerileyen, uykuları düzelen çokça hasta görülüyormuş dostlar. Yani beden birbirinden bağımsız çalışan organların toplamı değil. Birbiriyle sürekli iletişim halindeler.

0: şarkı güçlü, ses güçlü, yorum güçlü. Daha ne olsun ya, böyle yolda en keyifli söyleyerek gidilecek olan şarkılardan biridir. Allah rahmet eylesin diyorum. Bugün rahmetle andım. Çok sanatçı dostumuz oldu. Şimdi bazı sorular vardır gönlümün dostları. İlişkinizi güçlendirir. Ay bayılıyorum böyle sorulara. Sosyal medyada gördükçe yine Sedef Sarı yazmış. Beni ilk tanıdığında hakkımda tamamen yanlış düşündüğün ne vardı diye. Eşinize sevdiğinize bir yazsanız şimdi. Eminim ki %90'ı ne oldu diyecek. Bak cevap vermeyecek. Ne oldu? Hayırdır falan yazın. Yine de bir yazın ya. Ya da hayatındaki en büyük pişmanlığı değiştirebilseydin bugün nasıl biri olabilirdin diye sorun. Ya da bana sormaya çekindiğin bir soru var mı diye de sorun bakalım. Çok merak ediyorum. Yarın bu soruları sorup da ya yayın bittikten sonra yarın lütfen bana yazın. Nasıl bir cevapla geri dönecekler? Şimdi kadınlar kesinlikle hemen cevap verir ama erkek dinleyicilerimize bu soru gittiyse... İnanamıyorum ya, çoğu zaten ne oldu diyecek. Bakın ilk bu.
1: Çağına beni çağır sevgilim. İstersen şahidim olurum senin. Bu adam kimdi?

0: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntı

0: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Reklam. CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 11 Ağustos 1936 yılında İstanbul Tiyatro Festivali başladı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.

Sizin için çok güzel bir fotoğraf böyle seçtim. Daha doğrusu ben çektim benim kadrajımdan. @radyoturkuaz, @gönuldostufusun Instagram'a gelin. Ve orada bu şarkı eşliğinde dedim ki bu güzel köşeye kurulup dedim kalpli bir oturma köşesi. Acaba bu koltuğa kiminle oturmak istersiniz diye sordum. Etiketlerinizi bekliyorum sevdiklerinizin. Belki o da görür ya o etiketle. Belki gönlü yumuşar. Belki çok mutlu edersiniz onu bir anda. Hadi gelin bekliyorum Instagram'daki o fotoğrafımızın altına. Hatta yeni yeni dinleyicilerim geliyor. Görüyorum şu an beni takip etmeye başlamışlar. Onlara buradan selam olsun diyorum. Bugün doğum günü olan kim var? İzmir'den Yeşim'im var. 51 yaş mı? Ay çok güzel bir yaştır. Ben 51'deyim tam. Aralık'ta 52 olacağım. Daha yukarıya doğru çıkmasak acaba diyor. Yok ben bu 51. yaşında 50 bin bakımına girdim. Hiç merak etmeyin. Yaşı şimdi aşağıya doğru indirmeye başlayacağım. Canım Yeşim'im ve doğum günü olanlara selam olsun. Biliyorsunuz ki yarın çok önemli bir güneş tutulması var. Dualarım sizlerle, gönlümüzde, kalbimizden esenlik, yeryüzünden sakinlik de eksik olmasın diyorum. Değişimlerin hikmetini, yaşadığımız her şeyin hikmetini görebilmeyi diliyorum. Yeni başlangıçlara cesaretle yürüyebilmeyi tabii ki, tamamlananı uğurlayıp gelecek olana güvenle yer açabilmeyi. Demet'imden çok güzel mesajlar var. Bize düşen diyor emek vermek, adım atmak ve gerektiğinde tevekkül edebilmektir. Bu çok kıymetli. O yüzden de bu tutulmada ruhumuza ferahlık, kalbimize umut, yolumuza bereket, adımlarımıza cesaret ve tabii ki şu an yaşayacağımız her şeye güvenerek eşlik etmek dileğiyle.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Terörsüz Türkiye yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilerek yasalaştı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yolunda kapı açılmıştır dedi. Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, kazanan Türkiye olacak yorumunu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Christian Stoker'le ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan, Avusturya ile önemli işbirliği potansiyeline sahibiz dedi. Kolombiya'nın batısındaki San Jose de Palmar kasabasında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde şimdiye kadar 132 kişi hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın askeri zarar için tazminat istediğini söyledi. Trump, "Ben de aynı şekilde İran'dan tazminat talep ediyorum," dedi. Şarkıcı Deniz Seki gece saatlerinde evinde kedi ve köpeklerine mama vermek istediği sırada ayağının kayması sonucu yere düştü. Seki hastanede tedavi altına alındı. Lionel Messi'nin hayatını kaybeden babası Jorge Messi son yolculuğuna uğurlandı. Baba Messi kanser tedavisi görüyordu. Artvin Şavşat Karagöl'de tesis işletmeciliği yapan Atıf Çiçek, yaz sezonunda artan yoğunluk nedeniyle aşçı arayışına girdi. Çiçek, 100 bin lira maaş teklif etmesine rağmen aşçı bulamadığını belirtti. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz.

0: Radyo Turkuvaz'da sesimiz daha güçlü.
1: Antalya Radyo Turkuaz dinliyor.
2: İzmir Radyo Turkuaz dinliyor.
3: İskenderun Radyo Turkuaz dinliyor.
4: İstanbul Radyo

0: Turkuaz dinliyor.
1: Bursa Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
3: Almanya Radyo Turkuaz dinliyor.
4: Edirne Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Manisa Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Rengimiz turkuaz, rengimiz turkuaz, adımız turkuaz, adımız turkuaz, Radyo Turkuaz.

0: bir şey.
1: Sevginin sıcaklığını anlatan bir şarkıyla ikinci saatimiz başladı. Oh, daha böyle bir 45-50 dakikamız daha var. Radyo Turkuaz'dayız. Şimdi birazdan çocukların babalarına söyleyemediği bazı sözler var. Onlardan bahsedeceğim. Babalar burada mıyız acaba? Ya da baba adayları, erkek dinleyicilerimiz şu an bizi dinliyorlarsa onlara buradan selam olsun diyorum. Çok güzel bir anlatım. Az sonra gelecek. Bu arada Nazan Bakkal tatile çıkmış. O kadar mutluyum ki. 24 Ağustos pazartesi görüşmek dileğiyle demiş. Aile bakkalisi diye de yazmış. Kıyamam ben ona. Biraz tatil yap. Biraz. Çünkü sabahtan akşama kadar çalışıyor ve yerine bırakacak hiç kimse de yok. İşte budur diyorum ya.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar

0: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın.

babalarımız hazır mı acaba? Çocukların babalarına söyleyemediği şeyleri hazırlamış psikolog Sedef Sarın. Bakalım neler hazırlamış, şimdi ben de merak ediyorum. Çünkü baba olmak dostlar sadece eve tabii ki ekmek getirmek ya da aynı çatı altında yaşamak değil. Bir çocuğun hafızasında en çok kalan şey ne biliyor musunuz? Birlikte güldüğü, güvende hissettiği, dinlendiği o güzel anlardır. Koşulsuz sevildiğini hissettiği anlardır ve dostlar bunlar çok kıymetli. Yani çocuklar aslında babalarının ne yaptığını, ne ettiğini, ne kazandığını değil de yanlarında kendilerini ne kadar güvende hissettiklerini aslında büyüyünce anlıyorlar. Değil mi? Yani belki bugün söyledikleri tek şey gel oyun oynayalım. Hani ama aslında demek istedikleri şu oluyor. Baba hayatımda gerçekten var ol. Çünkü çocukluk beklemiyor be dostlar. Yani bazen elimizde o telefonlar, o bilgisayarlar, o işler, koşturmacalar. Sonra çocuğum, tamam çocuğum, akşama çocuğum, yarın çocuğum dediğiniz anda o çocuğun sonra peşine düşüp çok üzülüyorsunuz be dostlar. Şimdi neler söylüyorlar bakalım. Şimdi çocuklar babalarına söyleyemediği daha doğrusu şeyler neler? Hazır mısınız? Tahminler var mı? Annemi sevdiğini gördüğümde dünya bana daha güvenli geliyor. Bak bu çok önemli. Ne kadar para kazandığına değil, bana ne kadar vakit ayırdığına önem veriyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Benimle oynadığın 15 dakika, telefonda geçirdiğin 2 saatten çok daha değerli be baba. Bana tabii ki aldığın oyuncaklar çok güzel ama bana ayırdığın zamanı her zaman hatırlayacağım. O oyuncakları değil. Benim kahramanım olman için kusursuz falan olmana gerek yok. Yanımda ol yeter. Ben seni örnek alıyorum. Beni eğitmeden önce bana örnek ol yeter. Bakın bunlar çok güzel. Ve bir gün büyüyeceğim. Ama senin bana nasıl hissettirdiğin...

Seni hiç unutmayacağım. O yüzden gel bugünden başla gönlümün dostu. Yavrularınıza, çocuklarınıza, eşinize, sevdiklerinize güzel şeyler hissettirin. Var mısınız? Size güveniyorum. 505-188-30-0 aramıza yeni katılanlar var mı?

efendim, aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz var. Mesela onları görüyorum şu an, az evvel dedim ya 500-588-30-0. Bir de bize Instagram'dan görüp de gelen dinleyicilerimiz var. Acaba buraya mı şarkı isteğinde bulunuyoruz diye yazanlar da olmuş. Efendim buraya hoş geldiniz. Kimi görüyorum? Burak Bey'i görüyorum. Burak Beyciğim sağ olun, var olun. Nerede Turkuaz'ı yeni keşfetmiş ve İzmir'den bize selam gönderiyor. 101 İzmir, ne kadar çok dinleyicimiz var orada. Maşallah diyorum. Diğer illere sesleniyorum. Neredesiniz? Kayseri. 91.3. Kayseri'de kimler var? Hadi bana Kayseri'den mesajlar gelsin. Esra'cığım gelmiş, hoş gelmiş canım benim ya. Ezgi'mi görüyorum. Ezgi'cim hoş geldin. Şimdi Ezgi'nin de güzel yavrusunun, ilk göz ağrısının evladı Eymen'in bugün doğum günü. 9. yaş. Güzel bir yaştır yine. Ezgi'm ve Eymen'ime buradan selamlar. İyi ki doğmuş diyorum nice güzel yaşlara. Sonra Yeşim geldi. Evet. Yine İzmir diyeceğim, çok şaşıracaksınız. Sosyal medya üzerinden bize yazmış. Gelmiş buralara kadar, bana WhatsApp numaramızı istedi. Şimdi ben arada bakıyorum tabii ki orada gönderdiğimiz fotoğrafların altına gelen mesajlara da. Yeşim'cim sen de hoş geldin. Burası Türkiye'nin ve gurbetin en sevilen radyolarından bir, aile radyosu. İyi ki varsınız diyorum. Turkuaz aileme buradan kocaman selamlar gönderiyorum. Biraz şöyle bir orta ritimlerle gidelim. Bir tane romantik bir şarkı çalalım değil mi? Az sonra Türk sanat müziği mi yapsak? Ne yapsak acaba?

0: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe

Turkuaz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Sarı sözlerine, melodisine dalmış gidiyoruz burada ama karşımda iki güzel var. Allah'ım nereden geldiniz siz bilemiyorum, dur mikrofonları bir açayım bakayım.
1: Merhaba.
0: Ben konuşun bakalım.
1: Merhaba. Biz size konuk olmak benim hayatımdaki ya, en önemli.
0: Canım benim, biraz daha mikrofonu bak çekebilirsin tabii kendine. Ki. Şu an şimdi kim diye merak ediyordur dinleyicilerimiz. Bir kere bugün güzeller güzeli Şeyda'mızın, değil mi?
1: Evet.
0: Canım benim doğum günü güzel bir aslan kadını görüyorum şu an karşımda.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ve yanımda canımın içi beni kaç yıl önceden dinleyen, sonra burada bu şirkette bir gün karşı karşıya geldik. Kuaför dedik galiba, değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, kuaför
0: dedik.
1: Aslında önce günaydının yılbaşı etkinliğinde karşılaştığımızda
0: evet.
1: Gönülde olsun. Ay canım benim ya.
0: Ben tabii hiç böyle farkında değilim. Kendimin de biliyorsun yıllardır hep böyle Allah Allah falan dedim. Sonra ben hep seni dinledim deyince bu güzel kendini tanıtır mı acaba?
1: Tabii Yeşim ben. Yeşimci.
0: Şimdi bizim tabii ki biz aynı binada çalışıyoruz. Farklı birimlerde çalışıyoruz ama çok kıymetliler onlar. Onların birimleri de kıymetli. Biz dün bir imza vesilesiyle yan yana geldik. Sonra dedim ki yani sen böyle bir aslan burcuna da benziyorsun falan. Bugün doğum günüymüş ya. Canım evet. Benim. Nice güzel yılların olsun. Çok kaç yaş sorayım mı?
1: Tabii ki sorabilirsiniz.
0: Kaç
1: yaşındasın? Seve de söylerim. 39.
0: Güzel bir yaş ama hiç göstermiyorsun.
1: Evet,
0: İnan göz. Bak yaş almayan kadınlardansın sen de. Aslanlar bir de böyle kraliçedir biliyorsun değil mi? Var mı bir kraliçelik?
1: Yani değil mi?
0: Bak değil mi diyor.
1: Var değil mi?
0: Bayılıyorum.
1: Mütevazı olamayacağım.
0: Şimdi onların zamanı haritalara baktığımızda astrolojide de birçok böyle ay düğümleri falan burç değiştirdi. Aslan kovalar ön plandalar. Onlarla ilgili çok güzel böyle tutulmalar var. Yarın bir güneş tutulması var. Hep şunu evet. Söylüyorum program başından beri. Yani değişimin hikmetini görebilmeyi hayatımızda. Yeni başlangıçlara cesaretle yürüyebilmeyi. Değil mi? Ve tabii ki o aslanın o parlayan enerjisinde hayatımıza çekerek çok güzel yıllar, nice yıllar diliyorum. Unutulmayacak bir doğum günü mü bu?
1: Kesinlikle.
0: Olsun,
1: burada olduğum için çok mutluyum.
0: Ay canım benim
1: sizinle
0: ya.
1: Sizinle kutladığım için çok mutluyum. Bu da benim için.

0: bir hayaldi. Bir hayalde daha.
1: Gerçekten mi? Ama evet. Bak şimdi ağlarım, hüzünlenirim. Bak ona göre.
0: Üzülmemeyelim. Gülelim. Hep gülelim. Hep eğlenelim. Gülelim değil mi? İnşallah.
1: Şöyle bir şey yapacağım. Şimdi sevdiğiniz bir şarkı, Kış Güneşini istediler Tarkan'dan, benim güzellerim. Kimlere armağan edelim?
2: Ben Şeyda'nın doğum günü olduğu için bugün onun günü. Öncelikle Şeyda'ya, sonra da çok sevdiğim eşime ve anneme.
1: Ay ne güzel.
2: Güzel oğluma.
1: Ay maşallah diyorum, bu güzel aileye gelsin. Efendim sizin burcunuz neydi bakayım?
2: Ben yengeç burcuyum. Bir Temmuz.
1: Konuşmuştuk. Evet, benim yengecim ya. Biliyorum o gözler, o yüz, o merhametli, şefkatli kalbi değil mi yengeçlerin? Ama biliyor musun Şeyda'cığım? En az bir aslan kadan da bazen alıngan olabiliyorlar.
2: Yükselim bazen
1: aslan mı yükselenin? Saçlardan nasıl belli? Canım benim ya. Öyleyse suya ateş, bunlar sonra konuşulacak. Biz bir araya geldiğimizde evet. Konuşacağız. Ama şu an dinleyicilerimiz de bizi dinliyorlar. Bak doğum günü kutlamışlar bir taneciğim. Mesajlar geliyor şu an. Çok teşekkür ediyorum onlara da, sağ olsunlar, var olsunlar. Öyleyse kış güneşinde sen kime armağan ediyorsun?
0: Ben tabii ki öncelikle eşime, hayatımda olduğu için maşallah. Teşekkür ediyorum ona. Ve güzeller güzeli kızıma.
1: Beren. Maşallah diyorum. Kızım. Aileliğiniz, o mutluluğunuz her zaman daim olsun diyorum. Amin. Doğum günün kutlu olsun bir taneciğim.
0: Çok teşekkür ederim Sinan'ım.
3: Çok.

0: Az evvel stüdyom şenlendi. Vallahi çok mutlu oldum. Şeycan'ımızın da doğum günüydü. Ona buradan bir kez daha selamlarımı gönderiyorum. Unutamayacağı bir doğum günü oldu. Ben de yengeçim, ben de aslanım diye mesajlar geliyor. Ben yayım, yay. Yay burcu, selam olsun yaylara. Şimdi tam veda ederken yeni gelen mesajlarım vardı. İzmir'den Elifçim. Ben bir şoförüm diyor, şu an seni dinliyorum diyor gönlümün dostu. Arkadaşım Beyda ile birlikte bir şarkı istiyoruz demiş. Onun da dün doğum günüymüş. O da bir aslan kadın demiş. Maşallah diyorum öyleyse. Nice güzel yaşları, yılları olsun diyorum. Nesrin hoş geldi, Nuran hoş geldi Sakarya'dan. Sonra Kayseri'den sevgili Sibel'cimiz bizimle birlikte. Aa, arkadaşlarımla havuz başında seni dinliyoruz diyor. Kahvaltı bu saatte mi ediniyor maşallah. Neler var, bir fotoğraf çekip gönderin bakayım. Bir göreyim, bir şöyle bir bakayım. Test edeceğim. Sonra Giresun eğitim kurumlarında şu an bizi dinleyen dostlarımız var. Teneffüse çıkacaklarmış. Çıktınız mı? Tam 5 dakika oldu, yetişebildim mi? Orada olan öğrencilerimizle birlikte demiş. Biraz müzik, biraz sohbet, bolca enerji. Çünkü biz diyor teneffüste diyor Radyo Tuğka az dinliyoruz. Yaşayın siz diyorum. Hasan Bey'den galiba gelmiş. Anladığım kadarıyla kayıtlı değilsiniz. İsminizi yazmayı unutmayın lütfen. Kayseri'de Burak şu an bizi dinleyenler arasında. Sevdamızı görüyorum. Oğlum Yusuf diyor. İki gün sonra İsviçre'ye gidiyor. Tabii ki kalbim onunla demiş. Tez zamanda kavuşmanız dileğiyle. Tekrardan yeniden güzel anne diyorum. Emineciğim hoş geldin. İzmir'den Meryem'im hoş geldin. Sevgiyi, Yaseminleri görüyorum. Ezgileri, Yağmurları. Hepsine teşekkür ediyorum. Şimdi artık yavaş yavaş veda ediyorum. Birazdan mikrofon kimde olacak? Hilal Özgani'de olacak. O da enfes şarkılar hazırladı. Bakalım neler anlatacak. Bakalım yine gelecek. Nasıl bağıracak burada? Allah'ım, anlatırken bazen bazı şeyleri farkında mısınız? Kendini tutamıyor. Olsun diyorum, güzel. Bazı şeylerin arkasında durması güzel. Sağlam duruyor. Arada bana da bağırıyor ama olsun. Ben ondan böyle bir 10 yaş büyük olsam da olsun gönlüm. Şimdi kısacık bir reklam ve programın son şarkıları. Yarın saatler onu gösterdiğinde Radyo Turkuaz'da yeniden buluşmak üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr

0: biz. İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Reklam. Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Türk Hava Yolları Temmuz'da 9,5 milyon yolcu taşıyarak %86,5 ile tarihinin en yüksek Temmuz ayı doluluk oranına ulaştı. Şirketin ilk 7 aydaki yolcu sayısı 54 milyona yükseldi.

0: İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
1: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özkani'yle Sosyal Hayat.
2: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayşe.
3: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar.
4: Radyo Turkuaz.
0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Terörsüz Türkiye yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilerek yasalaştı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yolunda kapı açılmıştır dedi. Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, kazanan Türkiye olacak yorumunu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Christian Stoker'le ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan, Avusturya ile önemli işbirliği potansiyeline sahibiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul etti. Görüşmede Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gelinen son nokta ile adındı. Kolombiya'nın batısındaki San Jose de Palmar kasabasında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde şimdiye kadar 132 kişi hayatını kaybetti. Yeni haftada sıcaklıklar yurdun genelinde mevsim normalleri ve üzerinde seyredecek. Kuzey ve doğu kesimlerde ise sağanak etkili olacak. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında Sturm Graz'a konuk olacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.30'da oynanacak. Muş'ta yaklaşık 17 futbol sahası büyüklüğünde Urartu medeniyetinin erken dönemine ait olduğu değerlendirilen devasa bir kale keşfedildi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

hoş geldiniz. Saatimiz 12.05. Öğlenin tam ortasındayız. Çoğunuz yemekleri yeni çıktı. Çay içerken beni dinleyeceksiniz. Çoğunuz erken gitti geldi, kahvaltıyla öğle yemeğini birleştirdi. Sağlık açısından aralıklı oruç yaptı belki de bugün. Benim gibi son dönemde tatlıya düştüyseniz, bu yazın veremediğimiz kiloları kışın veriyoruz. Hiçbir işe yaramıyor ya. Pardüse üstüne pardüse giyiyoruz. Hiçbir şey... Neyse, önce sağlık diyelim. Bugün bol şifa dileyerek yayına başlayalım. Gönül dostumuza da...

Hilal Özgani ile Sosyal Hayat. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bastı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
3: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6, 93.6, Ankara 90.2, 90.2, İzmir 101, 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: ね。ハーキモ。
1: İstanbul yol durumuna bakalım. Yayının başlangıcında programın ilk reklam arasını verdik. İstanbul'da düne göre biraz daha %10 oranında artmış bir trafik. Zaten salı günlerinde hep böyle geçiriyoruz ya. Bir artıyor trafik, %42. Peki bilmeniz gerekenler, alternatif yol seçmesi gerekenler kimler? Şirinevler, Ataköy ikinci kısım yönü, sağ şerit trafik kazası, yaralanmalı çok geçmiş olsun diyelim. İki şerit trafiğe kapalı olduğu için kazaya da müdahale var. Orası çok yoğun. Diğer mesajlar

Bursa'dan bu arada beni yurt dışında dinleyen canım dinleyicilerim, sevgili yurdun dört bir yanında bana kulak verenlerim, hepinize selamlar. Şimdi biraz haber başlıklarına bakacağız ama önce Mustafa Sandal, sonra buradayım.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuvaz.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Radyo Turkuvaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuvaz.
5: Expertise, dino bile.

ediyor yayınımız. Hem biraz haber başlıklarına bakalım, hem de 0505 188 30 0'la bana ulaşabileceğiniz WhatsApp hattını sizlere bir kez daha hatırlatalım. Ekran gitti, ekran. 0505 188 30 0'la ben gelmeden merhaba diyenler. Yeşimcim Aydın'dan eşime bir şarkı istiyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Deniz gelince neredesin kız sen? Günlerdir yoksun. Sana da huzur sağlık canımın içi. Uğur da İzmir'den yazmış. Biraz eskilere gidiyoruz. Ya Bursa'da bir olay var. Vallahi izledim biliyor musunuz, arka arkaya. Düşmanlarım var diyor. Elektrik direğine çıkıyor. Mahallenin elektriği de kesiliyor. Saatlerce inmiyor ya. İnmiyor. İnanılmaz ya.

YouTube'da içerik üreticilerinin de önem vermesi gereken bir haber var. Reklam ve premium gelirlerinden pay alabilmesi için gereken izlenme şartlarını 1 Şubat 2027'den itibaren 2 katına çıkaracak. 12 ayda 8 bin saat izlenme, 90 günde 20 milyon shorts görüntülenmesi, 1000 abone şartı devam edecek deniyor. YouTube'dan para kazananlar bu konuda bir kez daha zorlanacak.

0: Erciz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Şansa kalmaz işimiz, Umran
1: Oto Ekspertiz. Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Terörsüz Türkiye kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilerek yasalaştı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yolunda kapı açılmıştır dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kazanan Türkiye olacak ifadelerini kullandı. Suriye Mahkemesi'nden karar çıktı. Mahkeme, ülkeden firar eden Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve Esad'ın kuzeni Necip Atıf'ı idama mahkum etti. Türkiye genelinde 2012'den bu yana kentsel dönüşüm devam ediyor. 14 yılda 2 milyon 737 bin yapı dönüşüme girdi. Bunların 368 bininde dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe otobüsüne 4 Nisan 2015'te Trabzon'da yapılan silahlı saldırıya yönelik dosyada HTS kayıtları analizi sonucu 5 şüpheliye operasyon düzenlendiğini açıkladı. İran'dan kazandık açıklaması geldi. Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı savaşı kazandıklarını, bazı ülke yetkililerinin de bunu kendisine söylediğini belirtti. SGK'nın birçok ilacı geri ödeme kapsamını almasıyla hastalar ilaçlara daha kolay ulaşabiliyor. Geçen yıl 5 immünoterapi ilacı geri ödemeye alındı, bir yılda 40 bin kanser hastası faydalandı. Serbest piyasada gram altın 6705, dolar 47.74, euro ise 55.13 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: saatimiz 13.09, yeni saatteyiz. Kendinize iyi baktığınız, bol su içtiğiniz, neşeyle güne neşe saçtığınız, çocuklarınızla çok ilgilendiğiniz, unuttuğunuz kişileri aradığınız güzel bir gün olsun, özel bir gün olsun istiyorum. Çok kısa bir ara veriyoruz, çok.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Evde huzurla, yolda güvenle.

0: HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında. DNR.

Yayındayız. Bugün salı, haftanın ikinci günü, saatimiz 13.14. Turkuvazradyolar.com'dan bizi ve diğer tüm Turkuvaz radyolarımızı takip edebilir, dinleyebilirsiniz. Çünkü her telden, her türden ne ararsanız orada var. İtalya'da arabayla uçak çarpışıyor. Görüntüleri izlediniz mi? Şaka gibi. Geçmiş olsun. Düzce'de denizde insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu.

bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

nasıl özlemişiz ya şarkıyı. Hemen ardından Berkay'ın bu şarkısı geldi aklıma. Onu da sizinle paylaşayım. Bu arada İngiltere'nin %71'inden fazlasında resmen kuraklık ilan edildi, biliyor musunuz? Dünyaya iyi bakın, iyi bakın. Sevin, yürüdüğünüz yol, taş, toprak, baktığınız deniz, kum, güneş,

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.
1: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

Burası Radyo Turkuaz. Eğlence burada.

0: Yanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Teşekkürler Diyanar diyelim o zaman Gün'ün şarkısı için. Ben Hilal Özgani, yarın çarşamba saat tam 12'de Gönül Dostumuzun hemen sonrasında tekrar buluşalım. Kendinize çok iyi bakın.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
0: Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 11 Ağustos 1936 yılında İstanbul Tiyatro Festivali başladı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Terörsüz Türkiye kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilerek yasalaştı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yolunda kapı açılmıştır dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kazanan Türkiye olacak ifadelerini kullandı. Suriye Mahkemesi'nden karar çıktı. Mahkeme, ülkeden firar eden Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve Esad'ın kuzeni Necip Atıf'ı idama mahkum etti.

0: Geçtiğimiz günlerde Hürmüz Boğazı'na ilişkin ılımlı söylemlerle 80 doların altına inen Brent petrol, ABD-İran arasında tekrar yükselen tansiyon nedeniyle 90 dolara yükseldi. Kuraklık ve kontrolsüz yeraltı suyu kullanımıyla oluşan obruk sayısı artıyor. AFAD'ın yaptığı çalışmaya göre Konya, Karaman ve Aksaray'da kayıt altına alınan obruk sayısı 739'a çıktı. 12 Ağustos 2026 yani yarın tam güneş tutulması gerçekleşecek. Tutulma sadece Grönland, İzlanda ve İspanya dahil olmak üzere kısıtlı bir hat üzerinden tam olarak izlenebilecek. Dijital eğitim yaygınlaşıyor. Türkiye'de internet üzerinden eğitim alanların oranı geçen yıla göre 1,4 puan artışla %22'ye ulaştı. Uzmanlar pandemi dijitalleşmeyi hızlandırdı diyor. Gençlerden büyük başarı. Türkiye ilk kez katıldığı Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda tüm yarışmacılarıyla dereceye girerek bir altın ve 3 bronz madalya kazandı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Yaşama ekspertiz. Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
1: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: İstanbul, en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.

kayıpları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de

0: Alışılmadık çekiliş, yüzlerce hediye Onvo'dan, kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1, eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin, Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
2: Radyo Turkuvaz'la sesimiz daha güçlü.
3: Gaziantep Radyo Turkuvaz dinliyor.
4: Diyarbakır Radyo Turkuvaz dinliyor.
5: Adana Radyo Turkuvaz dinliyor.
6: Mardin Radyo Turkuvaz dinliyor.
2: Rengimiz

Kağıt servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: daha çekici. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
2: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
3: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 11 Ağustos 1936 yılında İstanbul Tiyatro Festivali başladı.
3: Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Terörsüz Türkiye kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilerek yasalaştı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yolunda kapı açılmıştır dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kazanan Türkiye olacak ifadelerini kullandı. Suriye Mahkemesi'nden karar çıktı. Mahkeme, ülkeden firar eden Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve Esad'ın kuzeni Necip Atıf'ı idama mahkum etti. Türkiye genelinde 2012'den bu yana kentsel dönüşüm devam ediyor. 14 yılda 2 milyon 737 bin yapı dönüşüme girdi. Bunların 368 bininde dönüşüm çalışmaları devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın askeri zarar için tazminat istediğini söyledi. Trump, "Ben de aynı şekilde İran'dan tazminat talep ediyorum," dedi. Kolombiya'nın batısındaki San Jose de Palmar kasabasında 7,4

0: büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde şimdiye kadar 132 kişi hayatını kaybetti. Yeni haftada sıcaklıklar yurdun genelinde mevsim normalleri ve üzerinde seyredecek. Kuzey ve doğu kesimlerde ise sağanak etkili olacak. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'a konuk olacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.30'da oynanacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
5: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını

0: öğrenmek için www.turkubazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

Radyo Turkuaz Minimix.

Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirim.

0: yeni fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Umran Oto Ekspertiz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.
4: Reklam.

0: Garaj Oto Ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 11 Ağustos 1936 yılında İstanbul Tiyatro Festivali başladı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Terörsüz Türkiye çerçeve yasa teklifi mecliste kabul edildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yasanın sahada uygulanışını görüşmek için 81 il valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla toplantı yapacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geliyor. Abbas, 13 Ağustos'a kadar Türkiye'de kalacak. Suriye Mahkemesi'nden karar çıktı. Mahkeme, ülkeden firar eden Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve Esad'ın kuzeni Necip Atıf'ı idama mahkum etti. Ukrayna ve Rusya gece boyunca karşılıklı saldırılarını sürdürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Moskova'yı Kuzey Kore füzelerini kullanmakla suçladı. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da dün 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son gelen bilgilere göre 132 kişi depremde hayatını kaybetti. Ehliyet sahipleri dikkatli olmalı. Sürücü belgelerinde geçerlilik süresi 10 yıl. Bu durum sürücülerin gözünden kaçabiliyor. Yetkililer ehliyetlerin son kullanma tarihini mutlaka kontrol edin diyor. Serbest piyasada gram altın 6733, dolar 47.74, euro ise 55.11 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Hep seni konuşurum. Reklam.
1: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot
3: Garaj Shop'a ekspertiz. İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuvaz.
5: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında. Şansa kalmaz işimiz
6: Umran Oto Ekspertiz. Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
7: Vatandaşların yurt dışı hayallerini ve vize alma taleplerini istismar ederek sosyal medya üzerinden garantili vize vaadiyle dolandırıcılık yapan firmalara karşı düğmeye basıldı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Instagram başta olmak üzere sosyal mecralarda 3 haftada vize, %100 onay gibi asılsız vaatlerle tüketicileri aldatan hesapların reklam faaliyetlerini 3 ay süreyle tedbiren durdurma kararı aldı.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
8: Bu frekansta hayat

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima senin.

0: seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Her zaman, her yerde yanında.

0: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Şoto Ekspertiz. İstanbul, en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.

0: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül 10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Reklam. Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspert

0: kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Terörsüz Türkiye çerçeve yasa teklifi mecliste kabul edildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yasanın sahada uygulanışını görüşmek için 81 il valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla toplantı yapacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geliyor. Abbas, 13 Ağustos'a kadar Türkiye'de kalacak. Suriye Mahkemesi'nden karar çıktı. Mahkeme, ülkeden firar eden Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve Esad'ın kuzeni Necip Atıf'ı idama mahkum etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdi. Mecliste bu yasama yılında 21 kanun kabul edildi. Genel kurul çalışmalarına 1 Ekim'de devam edecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefinde yine İran vardı. Trump, İran konusunda müzakereleri sürdürmek, saldırıları artırmak veya ekonomik baskıyı devam ettirmek gibi seçenekleri olduğunu söyledi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde playoff bileti için sahaya çıkıyor. Rövanş maçında bugün saat 21.30'da Sturm Graz takımına konuk olacak. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Hradec Kralova ile kozlarını Perşembe 20'de paylaşacak. Küresel piyasalarda tırmanan enflasyon riskleri ve Hürmüz belirsizliği altını zirveye taşıdı. Ons altın 4.435 doları, gram altınsa 6.806 lira seviyesini gördü. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Muhterem Sami, bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: Evet herkese iyi akşamlar. Teşekkürler dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Akşam.

Neredesiniz, ne yapıyorsunuz, yanınızda kimler var? Hemen ardından saat 6 gibi de ortaya bir konu atalım, onu sizlerle beraber tartışalım. 8'e kadar buralardayız. WhatsApp hattımız 0505 188 30 çift 0. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını gönderebilir. Şarkı istemeyin, şarkılar zaten güzel, istek programı.

0: beraber görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
5: ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi. Pilot Garaj Shop'a
7: ekspertiz. İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy Kart'la yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: çekici.
1: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının

0: akşamlar, sevgiler, saygılar. Hanımlar, beyler, bugün ayın 11'i, saatler 17.15'i gösteriyor. İstanbul'dan selamlar. Benim güzel ülkeme, yurt dışında yaşayan tüm dinleyicilerime bir merhaba göndereyim. Hemen isterseniz bir de İstanbul trafiğine bakalım hızlı bir şekilde. %60'lık bir yoğunlukla başladı. Bugün erken bir yoğunluk olduğunu iletelim bu arada. Şurada bir kaza var. Darülaceze Ok Meydanı istikametinde bir kaza meydana gelmiş de yüz karayolunda Darülaceze'den Ok Meydanı'na doğru. O yüzden trafik geriye doğru yaslanmış durumda. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Şimdi tabii iş yerlerinden çıkışlar devam ediyor. Sadece İstanbul değil, birçok kenti akşam trafiği. Burası neresi iyi akşamlar?
1: Ayhan abi.
0: Efendim?
1: Sevgin Mardin'in bitmeyen bu yolları gibidir.
0: Vay be.
1: Şu an radyoda seni dinliyoruz.
0: Teşekkür ederim.
1: Reklama girdin ama.
0: Evet.
1: Biz hala eve varamadık.
0: Tamam. Bana eşlik edin. 30 Eylül tarihleri
1: arasında. Dinliyoruz abi.
0: Teşekkür ederim.
1: Sen de olmasan bu yollar gitmeyecek.
0: Vay. Vay.
2: Teşekkür ederim.
0: Malatya'dan Elazığ'a doğru yolculuk halindeyiz. Eşim ve çocuklarımla beraber. Ben Burcu. İyi yolculuklar. Diyarbakır'a bir merhaba Ferit. Vallahi ben diyor senin en büyük hayranlarından bir tanesin. Uzun zamandır dinliyorum ama yazmıyordum. Belki sen beni hatırlar yazarsın diye ama nerede demiş. Vallahi hatırlamadı Ferit ya. Allah biliyor ya.
3: Amanim bu.
0: Ya Ferit seni hatırlayacağım ama.
4: Ya seni bir yerden gözüm ısırıyor ama nereden?
0: Dostlar devam edelim, böyle mesajlar yollayabilirsiniz. Saat tam 6'da da günün konusu gelecek. Bakalım kimler neler söyleyecek. Lubex motor yağları. Optik Show.

0: Dirty BBB.
1: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
2: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
1: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
3: Hayalinizdeki hızda ağır bağırsa taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.

0: Evet, Tekrar merhaba. Dostlar, kim burada? Bursa'dan İlker. Dilemedeyim, bana bir selam yollar mısın? Tamam İlker, iyi akşamlar. Gaziantep selamlar, Özkar Acı ailesi. Tamam, sofradayız. Genellikle insanlar bir şey izler ama biz radyo dinlemeyi seviyoruz diyor.
1: Helal olsun sana be, öpün ulan.
0: Helal size. Valla radyo bir dost, radyo bir arkadaştır, sağ olun. Eşim Fatih Biricik, kızım Eflim'le beraber. Peki. Dakkoş diyarına da bir selam yollayalım sevgili Fatih. Teşekkür ederim. Güzel yayınlar olsun. Saat 6'da günün konusu dostlar. Şimdi ısınıyoruz yavaş yavaş. Günün konusuna bakalım kimler neler söyleyecekler. Beyhan şu anda İzmir'de. Eşi Murat'la beraber İzmir'de Özdere sahilde. Güzel de bir fotoğraf göndermişler. Sağ olsunlar. Şöyle bir bakalım, İzmir'e bir merhaba. Şimdi tabii esnaf da beni dinliyor bu saatte mesaiye kalan. Terziler de dinliyor. Terzi dükkanından seni dinliyoruz. Ali Yüksel ve kanka Miktur'a bir selam yollayalım mı demiş sevgili Derya. Tamamdır, selamı yolluyoruz. Dostlar bir reklam arası verelim. Reklam sonrası tekrar görüşelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj
6: Oto Ekspertiz. Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek

0: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: büyük
1: son gün hoş geldin.
0: Çok sıcak ama öyle ben mi? Yine keyifle seni dinliyorum.
1: Ay ne güzel
0: şu anda duygularım rahmetli Ferdi Tayfur gibi. Boş bavulunu alıp sevgili Oya Aydoğan'a kızıp Adana'yı terk ettiği gibi buradan kaçmak istiyorum.
1: Öyle yayınlar, mi olmuş?
0: Sevgiler, saygılar.
1: Bilmiyorum vallahi öyle olursa. Filmlerinden bir tanesinde öyle oldu herhalde. Devam edelim bakalım. Oo Macarena. Hop dedik ayağım. Vallahi şarkı güzel yapmış. Çok beğendim diyorum. Nazili'den sizlere selamlar iletiyorum. Cenk Yılmaz. Kızlarım Yağmur. Şengül Lisa. Tamam. Arkadaşlarım var, hepsine bir merhaba. Abdullah, Ufuk veya Akan. Herkese selam. Gönderdim gitti. Teşekkür ediyorum. Antalya'da. Hava gerçekten çok sıcak yine. Hüsniye selamlar iletiyorum. Sana da kolaylıklar diliyorum. Dostlar WhatsApp hattımız 0505 188 30 çift 0. Dileyen böyle sesli mesaj yollayabilir. Dileyen yazılı gönderebilir. Saati 6'da da günü konusu gelecek. Onu sizlerle beraber tartışacağız. Lubex motor yağları Optedik Show. Tek bir reklam arası rica ediyorum.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

evinizde, iş yerinizde. Hayatınıza bir ses olarak girdim. Günün birinde de bir ses olarak çıkacağım. Ben hep öyle söylüyorum. Tüm dostlara, tüm radyo severlere selamlar. Yıllardan bu yana beni dinleyen sevgili kardeşim, şu anda Murat yolda ailesiyle beraber tatile çıkmıştı. Geriye dönüş yapıyor. Sağlıklı yolculuklar olsun Murat'cığım. İyi yolculuklar. Hem sana hem de ailene selamlar.

bayağı mesajlar, hemen okuyalım. Gülşen, Kayseri'ye tatil dönüşü. Eşim Maksut ve çocuklarımla beraber ailecek seni dinliyoruz. Bugün doğum günü kutlar mısınız? Kutlarım tabii ki. Nice güzel yaşlara, nice güzel yıllara. Sağlık çalışanlarını beni ayrı tutuyorum. Onlar da görevdeler. Afyonkarahisar'da 112 çalışanları özellikle. Şimdi hasta naklinden dönüyorlar Eskişehir'e. Afyonkarahisar'dan Eskişehir'e. Elin, Hande ve Nur, bize bir selam yollar mısınız? Yolladım, gitti. Kolaylıklar diliyorum. İyi yolculuklar. Gümüşhane'ye de bir selam yollayalım. Bahçeli Beldesi. Öyle mi? Yakup. Aa, bizim Yakup. Ene. Yakup, ne yapıyorsun ya? Sen izle mi çıktın Yakup? Allah elini versin. Bizim radyodan yayıncı arkadaşımız. Gümüşhane Bahçeli, hadi bakalım. Muharrem Bayraktar, tamam. Yenge nasılsın? Züleyha yenge. Esra, iyisin. Yengeye de selamlar. Hep beraber seni dinliyoruz. Tamam Yakup'cum. İyi dinlenmeler, iyi tatiller.

0: akşamlar, sevgiler, saygılar.
1: Elazığ'dan Enes ben.
0: Enes hoş geldin.
1: Şu anda yoldayız. Eşimi
0: tamam.
1: aldım. Şimdi
0: nereye?
1: Kızımızı da alacağız. Ayrıca kemiğe gideceğiz. Ama böyle değişik bir hava var. Hem sıcak.
0: Nasıl?
1: Hem de nem oranı. İlk defa yani Elazığ'da bu kadar nem olmaz ama nem de var.
0: Ya buna... İstanbul'da neredeyse son 15-20 gündür uyuyamıyoruz. Bildiğin gibi değil. Yani sıcaklığı geçtik. Dediğin gibi o nem yapış yapış. Bazı evlerde tabii klimalar var. Bazılarında yok. Kliması olanlar çok şanslı. Çok sosyetik. Alkışlıyoruz onları. Pervaneyle devam edenler el kaldırsın. Evet, onlara da selamlar. Yapış yapış millet vallahi Enes ya. Mardin şeyde de öyle, Elazığ'da da öyle yani.
1: Sıcak havada sen iyi geliyorsun be abi.
0: Vallahi ama.
1: Vallahi bu yayın var. Böyle vallahi sinir, stres, trafikte hiçbir şey kalmıyor seni dinleyince. İnsan...
0: Oh ne güzel ya.
2: Ben gelmenin keyfi yerinden.
0: Keyif veriyorsak ne mutlu.
1: Sanırım mutlu oluyor eski 90'lara.
0: Tabii
1: 2000'lerin
0: tabii.
1: ilk zamanlarına
0: tabii,
1: gidiyor.
0: Tabii aynen 90'lar. Devam edelim. Sakarya'dayız Nuran. Teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Zonguldak Ereğli'ye bir merhaba Erdal. Sana da selamlar iletelim buradan. Güler, bugün benim doğum günüm. Kutladığın için teşekkür ederim. Afyon. Güler, nice güzel yaşlara. Yakup benim meslektaş yan radyomuzda. Yokluğumu hiç fark etmedim abi diyor. Vallahi fark etmedim. Yakup niye böyle oldu bilmiyorum ama affet beni. Vallahi. Neyse devam edelim bakalım. Biz de bir selam istiyoruz Eskişehir'den kuaför Mesut. Çalıkuşu ve Firdevs. Tüm müşterilerimize selamlar. Tamam, kolaylıklar diliyorum. Dostlar şimdi bir reklam arası verelim. Reklam sonrası artık yavaş yavaş günün konularına şöyle bir geçiş yapmış olalım.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
4: Merhaba, hoş geldiniz.
5: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akportföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine yapay

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot
1: Garaj Şoto Ekspertiz. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
4: DNR, yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 11 Ağustos 1936 yılında İstanbul Tiyatro Festivali başladı.
3: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: saygılar dostlar. Saatler akşamın 6'sını buldu. Ama ve lakin önce bir konuya giriş yapalım isterseniz. Birkaç gün önce gündeme geldi bu mevzu. O yüzden sizlerin de görüşlerini alalım bakalım. Almanya'dan Tuğba, eşim Fatih'e bir selam söyleyebilir miyiz? Tamam, söyledim. Teşekkür ediyorum. Şimdi dostlar, olay...
1: Ankara'ya gelen sürücüler bu iddiaya dikkat. Ankara il sınırında lastiğine çivi saplanan bir sürücü kimseye haber vermemesine rağmen 15 dakikada 10 çekicinin geldiğini ve yolda bir çekicinin camından çivi atıldığını gördüğünü iddia etti.
0: Şimdi böyle bir şey olabilir mi?
2: Bu ne be?
0: Değil mi? Çocukluğumda hatırlıyorum. Hep şöyle karikatürler ve espriler yapılırdı. Camcı küçük çocuklara para verirdi. Mahallenin camcısı ya da semtin camcısı. Onlar da taş atıp kaçarlardı. Cam kırılınca ne olacak? Otomatikman camcıya gidilecek. Camcı kendine böyle bir sektör, böyle bir iş hacmi yaratmıştı. Hep bize söylerlerdi. Biz de çocukken bunun esprisini yapardık. Ama bunu ben... Evet, yollara da lastiklerimiz patlıyor. Bir bakıyoruz. İşte böyle 3 santim, 5 santim neyse vidalar, çiviler filan çıkıyor. Fakat bu Ankara'ya girişte İstanbul Otobanı'nda bu çok yaşanmaya başlamış. Yola çivi atıyorlar, araçlar duruyor, hiçbir şey olmamış gibi hemen çekiciler geliyor. Şimdi bu çekiciler arasında beni dinleyenler var mı bilmiyorum ama sizlerin başına böyle bir şey geldi mi? Merak ediyorum. Lubex Motor Yağları Optelik Show'da bunu biraz konuşalım istiyorum. Ne
1: şok
0: dersiniz?
1: Şok eden detaylar açıklamada.
0: Bakalım, bir daha dinleyelim.
1: İstanbul'dan Ankara'ya gelen sürücüler bu iddiaya dikkat. Ankara il sınırında lastiğine çivi saplanan bir sürücü kimseye haber vermemesine rağmen 15 dakikada 10 çekicinin geldiğini ve
0: kimseye haber vermiyor, 10 çekici birden geliyor.
1: Yolda bir çekicinin camından çivi atıldığını gördüğünü iddia.
0: Ya bu kadar olur mu ya? Şimdi ben sizlere soracağım. Bir defa böyle bir şey başınıza geldi mi? Özellikle İstanbul-Ankara, tam Ankara'ya girişte karayolu üzerinde bu çokça yaşanmaya başlamış. Siz buna ihtimal veriyor musunuz? Çekiciler böyle bir şey yapar mı? Görüşlerinizi alabilir miyiz? Ya gerçekten böyle bir şey olabilir mi?
2: Döverim seni. Hepinizi döverim lan.
0: Vay arkadaş ya. Kasten çivi ve vida atıp lastikler patlıyor ha. Görüşlerinizi alalım. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Sesli mesaj bekliyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Birincisi bu. İkincisi, sizin başınıza bu tarz bir şey geldi mi? Haberler sonrası konuşalım.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Terörsüz Türkiye çerçeve yasa teklifi mecliste kabul edildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yasanın sahada uygulanışını görüşmek için 81 il valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla toplantı yapacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geliyor. Abbas, 13 Ağustos'a kadar Türkiye'de kalacak. Suriye Mahkemesi'nden karar çıktı. Mahkeme, ülkeden firar eden Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve Esad'ın kuzeni Necip Atıf'ı idama mahkum etti. Türkiye genelinde 2012'den bu yana kentsel dönüşüm devam ediyor. 14 yılda 2 milyon 737 bin yapı dönüşüme girdi. Bunların 368 bininde dönüşüm çalışmaları devam ediyor. İran'dan kazandık açıklaması geldi. Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı savaşı kazandıklarını, bazı ülke yetkililerinin de bunu kendisine söylediğini belirtti. Kuraklık ve kontrolsüz yeraltı suyu kullanımı ile oluşan obruk sayısı artıyor. AFAD'ın yaptığı çalışmaya göre Konya, Karaman ve Aksaray'da kayıt altına alınan obruk sayısı 739.

0: karşımıza çıktı. 12 Ağustos 2026 yani yarın tam güneş tutulması gerçekleşecek. Tutulma sadece Grönland, İzlanda ve İspanya dahil olmak üzere kısıtlı bir hat üzerinden tam olarak izlenebilecek. Dijital eğitim yaygınlaşıyor. Türkiye'de internet üzerinden eğitim alanların oranı geçen yıla göre 1,4 puan artışla %22'ye ulaştı. Uzmanlar pandemi dijitalleşmeyi hızlandırdı diyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Anne ve babalarımızın dinlediği şarkılar. Yıl 1976, Diyanar Günü şarkısı. Nilüfer, Selam Söyle. Devrim Güzel şarkılarından bir tanesiydi.
1: Diyanar Günün şarkısını sundu.
2: Eğlence şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi Hop Dedik Show.

otoparkları için kritik bir karar alındı. AVM otoparklarında ilk 3 saat artık ücretsiz. Daha evvelden de vardı böyle muhabbetler ama otoparklar, daha doğrusu alışveriş merkezleri kendi içinde farklı farklı kararlar. Kimisi 1 saat, kimisi tamam ücretli, kimisi full ücretsiz. İlk 3 saat ücretsiz. UKOME'nin 0-3 saat ücretsiz kararı artık yürürlükte. Diyeceksiniz ki gittik 1 saat ücretsiz çıktı, bizden ücret aldılar. Eğer istenirse fişinizi alıyorsunuz, alo 153 üzerinden şikayet ediyorsunuz. Oh. Nasıl ama?

0: çok teşekkür ederim canım benim.
1: Fişi mutlaka alıyorsunuz. Alo 153 üzerinden şu alışveriş merkezinde 3 saatten daha kısa süre kaldım ama yine de bana fatura çıkardılar diyebiliyorsunuz. Şimdi dostlar, son dönemde İstanbul'dan Ankara'ya girişte otoban üzerinde bu çok yaşanmaya başlamış. Birçok sürücü sağa çekiyor, bir bakıyorlar lastikleri patlamış. O anda çağırmamalarına rağmen çekiciler gelmeye başlıyormuş. İlginç bir durum bu. Bunun sebebi ne olabilir dedim ben. Sosyal medyada bu çok konuşuluyor. Emrah iyi akşamlar.
2: Popdedik merhaba.
1: Merhaba. Sinan,
2: ben İzmir'den.
1: Buyurun.
2: Gerçekten söylendiği gibi çok sık olmaya başladıysa.
1: Evet.
2: Demek ki bu işin altında bir şeyler var. Yapılmıyor değil. Yapıyor olabilirler.
1: Eyvah.
2: Ama farklı bir konuya ben değinmek istiyorum.
1: Nedir?
2: Özellikle bu kaza anlamı duyduğunda çekiciler İzmir'de olay mahalline yetişmek için aşırı derecede hızlı gidiyorlar.
1: Yapma ya.
2: Ve başka bir kazaya sebebiyet verecekler. Neredeyse araçın üzerlerinden geçecekler.
1: Öyle
2: bence
1: mi?
2: Bence bu konunun da incelenmesi lazım.
1: Tamam,
2: İyi
1: bunu da
2: iyi
1: biz
2: yayınlar.
1: Buradan kamuoyuna duyurmuş olalım. Çekiciler hız yapıyorlar kaza mahalline gitmek için.
3: Korkunç bir şey bu.
1: Teşekkür ediyorum. Buyurun, iyi akşamlar.
4: Selamlar Ayhan. Ankara'dan Tuncer ben.
1: Tuncer Bey.
4: Bu konuyla alakalı yapabilecek kapasite insanlar var maalesef ülkemizde.
1: Evet ya, olabilir değil
4: mi? Kendilerine çıkar sağlamak için.
1: Evet.
4: Yapıyor olabilirler.
1: Peki, teşekkür ederiz.
5: Ne oluyor ulan burada?
1: Ankara'ya girişte İstanbul'dan gelen araçların lastikleri patlıyormuş bazılarının. Bunu konuşuyoruz. Bakalım kimler neler söyleyecekler. Bir reklam arası.
6: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
7: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
9: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
11: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Herkese merhaba.
1: Selamun aleyküm.
0: İstanbul'dan sesleniyorum size diyoruz ama İstanbul trafiğine de bir bakalım. Oo, bir anda artmış trafik ya. %69 olmuş yoğunluk. Şurada bir kaza var, onu iletelim. Burası neresiymiş tam olarak? Şile yolu Tepeüstü Çekmeköy istikameti. Orada bir kaza meydana gelmiş. Bu arada 15 ila 16 Ağustos günü yapılacak olan İstanbul Boğaziçi Triatlon etkinliği nedeniyle kapalı çalacak yollar var Anadolu yakasında. Onu da söyleyelim. 15-16 hangi güne geliyor? Ha, cumartesi pazar. Boğaz'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hemen altı, yani Beykoz civarında. Orada yollar kapatılacakmış. Dileyenler bakabilirler, orada oturanlar. Dostlar, şöyle bir haber geçti.
2: Ankara'ya gelen sürücüler bu iddiaya dikkat. Ankara il sınırında lastiğine çivi saplanan bir sürücü, kimseye haber vermemesine rağmen 15 dakikada 10 çekicinin geldiğini ve yolda bir çekicinin camından çivi atıldığını gördüğünü iddia etti.
0: Böyle bir şey olabilir mi dostlar ya? Ne diyorsunuz? Onu merak ettim ben. Görüşlerinizi alacağız. Fazilet Nide, Nide yapıyorlardı bunu diyor. Fazilet Hanım, tamam, devam edelim. Bakalım burada kim var?

Bir anda böyle bir makine durur gibi oldu. Şöyle yapalım. Ben bir mini reklam arası vereyim. Bu arada da sayfayı bir yenileyelim. Sonra gelen mesajlarla devam edelim. 0505 188

0: 0532 30 00 WhatsApp hattımız görüşleriniz için.
1: Bir reklam.
2: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: aramıza yeni katılan tüm dinleyicilerimize selamlar. Radyo Turkuaz'dan herkese bir merhaba gönderelim. Lubex Motor Yağları Optedik Show. İlginç bir konu tabii. Sosyal medyada düştüğü için size sorayım dedim. Hatta meslektaşlar için konuşmak isteyenler varsa çekişiyor arkadaşlar. İki şık var. Ya böyle bir şey olmaz da diyebilirsiniz. Ya da bunu yapanlar bizden değildir diyebilirsiniz. Ya da sadece dinleyebilirsiniz yani, bilemiyorum. Ama hani söz hakkı veriyoruz benden söylemesi.
1: Şimdi... Ayhan'cığım, Nice'den selamlar. İyi akşamlar diliyorum.
0: Buyurun.
1: Bir çekici yola çivi attıysa bunun üzerine ben yorum bile yapmak istemiyorum. Çünkü
0: evet ya,
1: yazık. Ama şunu hiç kimse unutmasın Ayhan'cığım.
0: Buyurun.
1: Sen çekici dahi olsan yaşattığını yaşamadan ölmeyeceksin.
0: Hayda, ne alaka?
2: Bu ne be?
0: Genellikle ayrılanlar hani sosyal medyada birbirlerine gider yapanlar bu tip sözler söylerler ama çekici için ilk kez duydum bunu.
1: Ferişte olsan yine o yaşattığını yaşayacaksın.
0: Eyvallah.
1: Saygılar Ayhan'cığım.
0: Saygılar.
2: Evet, valla ne güzel söylüyorsun, hayret.
0: Harcanıyor Abdurrahman.
2: Harcanıyorsun sen Ferişte.
3: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Buyurun.
3: Gaziantep'ten Cuma ben. Öyle.
0: Gaziantep'ten Cuma Bey burada.
4: Aman mirim, üstadım. Şükür görüştürene.
0: Şükür. Buyurun Cuma Bey.
3: Ben öyle bir şey duydum ben Ankara'da yapıyorlar diye.
0: Haber
3: ama
0: çıktı.
3: Ama ne kadar doğrudur bilmiyorum. Bir şey yapılıyorsa da çok...
0: Ayıp. Tabii ya.
3: Bir şey yani, sadece şey, teker parlaması değil, insan can kaybına bile neden olabilir.
0: Aynen aynen. Herhalde bununla ilgili emniyetimizde bir çalışma yapacaktır. Kamera kayıtları, şunlar bunlar, ona göre bir karar verilecektir. Dostlar, görüşler için teşekkürler. Birazdan başka bir konu var ama öncesinde bir reklam arası, sonrasında tekrar buradayız.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
6: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Benim bankam İş Bankası.
9: İş Bankası'yla ticarette alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de

0: geldiniz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntı

Fatih. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

yollar. Radyo Turkuaz'da yollar birleşsin. Lubex motor yağları. Optedik Show. İyi akşamlar. Ankara'da bir alışveriş merkezi. Yıkama sonrası daralan ürünü inceletmek isteyen müşterisinden ürünü kabininde giymesi istenmiş. Olay şöyle gerçekleşiyor. Marka adını vermeyelim şimdi. Bir hanımefendi bir alışveriş merkezinde giyim mağazasından bir ürün alıyor. Ondan sonracıma satın alınan ürün bir yıkama sonrasında daralıyor. Bunu belirtmek ve incelemeye gönderilmesini talep etmek üzere mağazaya gidiyor. Görevliye iletiyor. Mağaza müdürü geliyor. Ürün inceleniyor. Sonra deniyor ki mağaza müdürü tarafından müşteriye, bunu bir kabinde giyer misiniz diyor. Bunu ben ilk kez duydum yalnızca. Bu arada müşteri diyor ki ben niye kabinde giyeyim ki diyor. Müdür diyor ki bunu ben bir göreyim diyor üzerinizde diyor. Yalnız bu iki hanımefendi arasında geçiyor bu muhabbet, onu da hemen söyleyelim. Neden böyle bir şey istendiğini sorduğundaysa müdür tam bir cevap veremiyor. Tüketici ayak hakem heyetine gidiliyor. Şimdi ben size soracağım bunu. 0505 188 30 çift 0. Bazen ürünler alıyoruz. İnternetten ya da mağazalardan bir yıkamada çekebiliyor. Kullanıcı hatası da olabilir, ürünle ilgili de bir hata olabilir. Böyle bir şey sizin başınıza geldi mi? Peki bu bir giyin üzerinizde göreyim, ben bunu ilk kez duydum. Bu ne olabilir arkadaşlar? Sevgili dostlar, bu konuda bir yorum olan var mı acaba? Siz böyle bir şikayetle gitseniz ve mağaza müdürü size söylese, kabinde bir giyin üzerinizde göreyim. Hayır, üzerinizde görmek anlamında mı? Hakikaten yardımcı olmak mı? Yoksa ne bu? Yorumu var mı acaba kimsenin? Sesli mesaj bekliyorum. Bakalım kimler neler söyleyecekler. Haydi bakalım.

0: başlasın bakalım kimler neler söyleyecek. Bu arada biz ara ara Lubex motor yağları sponsorumuz, kendilerine teşekkür ediyoruz. Sizlere de motor yağları dağıtıyoruz. Ankara'dan Tuğba az evvel kargodan gelmiş. Tuğba, motor yağlarım geldi, çok teşekkür ederim. Fotoğrafını da göndermiş. Lubex motor yağları şahane. Ara ara bu yarışmaları yapalım. Madem çok seviyorsunuz, teşekkür ediyorum. Buyurun, iyi akşamlar.
1: Merhaba Hoptedi Kayhan.
0: Merhaba.
1: Şu an Kahramanmaraş'tayım. İşten eve dönüyorum.
0: Perihan.
1: Kocaman sevgiler, selamlar.
0: Tamam, teşekkür ediyorum sevgili Perihan. Güzel bir akşam olsun senin için de. Görüşler gelmeye başlayacak birazdan. Bir reklam arası verelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hoptedi Show devam edecek.
3: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, FAST, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı.

Geldiniz. Çerit Tigo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Çerit Tigo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar çerit.com.tr'de. Çerit. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Pet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

Haydi bakalım sevgiler, saygılar. Efendim İstanbul trafiği. %67'lik bir yoğunluk var ama şurada bir kaza var. Onu hemen ileteyim sizlere. Yıldırım'dan Tem Metris önüne doğru bir bağlantı yolu vardır ya hani. Orada bir kaza meydana gelmiş. Onu sizlere aktaralım. %67'likte bir yoğunluk var dedik. Şu an yollarda olanlar İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da, Antalya'da, diğer kentlerde ve tabii yurt dışında beni dinleyen tüm dinleyicilerime selamlar. WhatsApp hattımız 0505-188-30-0. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajları da gönderebilir. Konu hakkında yorum da yapabilir.

Motor yağları Op Dedik Show. Efsane gösterimiz devam edecek dostlar. Daha bir saatimiz var. Buralardayız. Saatlerimizi ayarlayalım. Akşamın 7'sini bulduk. İyi akşamlar.

0: Burada kim varmış?
1: Ayhan abi, Kırşehir'den Hiran'ı. İyi akşamlar.
0: Vay.
2: Hoş geldin arkadaş.
0: Hoş geldin arkadaşım. Teşekkür ediyorum sana.

Spor Yağları Hop Dedik Show. Şarkılarla devam edelim. Saatten 7.30'dan itibaren günün özel şarkıları yayına girecek. Yani şu ana kadar tempo, eğlence, güldük falan ama biraz da hüzün, biraz da yalnızlığın ezgisi diyorsanız eğer tamamdır. Saatten 7.30'da. Bir reklam arası vereceğiz.

0: aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak masa seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: daha çekici. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Opel Corsa'yla her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

var. Kraliçeler geçidi yapalım istedim iki şarkılı. Ayşe Pekkan burada. Bir de Sezen Aksu yorumu alalım. Sonrasında yavaş yavaş yine bir kısa reklam arasına yayını bağlayalım. Instagram Radyo Turkuaz. Instagram Hop Dedik Ayhan. Dileyenler bizi sosyal medyadan da takip edebilirler.

kazansın. Trafiğe de bakalım bu arada. Yoğunluk %60 seviyesinde. Saat 5 civarında yayın açarken de bu yoğunluk vardı. Aynı şekilde devam ediyoruz. Yollardaki dinleyicilerimize de selamlar.

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
2: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: hizmetleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

Dostlar, reklamların hemen ardından tekrar buradayız. Günün özel şarkıları. Her gün yıllardır aksatmadan yapıyoruz. Son yarım saatimizi daha hüzünlü, daha böyle hüzne dokunan şarkılarla yapıyoruz. Şimdi artık yavaş yavaş çay ve kahvelerimizi yudumlamaya başlayalım. Açılışı Fatih Kısaparmak'ta yapalım. Fatih abiye de buradan selamlar. Onunla bütünleşen şarkılardan biri.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktım.

Radyo Turkuaz'ın en sevdiğim hali. Ben de şu andan itibaren aslında bir dinleyici oluyorum. Hem geçmiş, hem günümüz, hem de tarzının en güzel şarkıları, türküleri ard arda gelmeye devam ediyor. Şimdi imkansız. Sonrasında Yavuz Bingöl'le Elif Buse Doğan gelecek. Sonrasında da Kenan Doğulu yorumu. Günün özel

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt

0: PNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
5: İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaç duyulan ürünlere uygun fiyatlarla ulaşırken bütçeyi daha verimli kullanmaya yardımcı oluyor. Farklı ürün ve kategorilerde sunulan kampanyaları takip etmek, ihtiyaçlara uygun seçenekleri değerlendirerek alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. Gece kuşu fırsatlarıyla İdefix'te bu avantajlar geceye özel devam ediyor. Her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar seçili ürünlerde sınırlı süreyle sunulan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlardan süpürgelere, skuterlardan küçük ev aletlerine kadar birbirinden özel yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz.
6: İdefix bilgilendirdi.
7: Güzellikler dünyası.
8: Parafın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 11 Ağustos 1936 yılında İstanbul Tiyatro Festivali başladı.
7: Güzellikler dünyası.
8: Parafın katkılarıyla.

Radyo Turkuaz'da Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show. Artık veda ediyoruz. Yarın saatler 17'yi gösterdiğinde bir mani olmazsa tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Radyo Turkuaz'da kalalım.

0: kullanmaya yardımcı oluyor. Farklı ürün ve kategorilerde sunulan kampanyaları takip etmek, ihtiyaçlara uygun seçenekleri değerlendirerek alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. Gece kuşu fırsatlarıyla İdefix'te bu avantajlar geceye özel devam ediyor. Her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar seçili ürünlerde sınırlı süreyle sunulan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlardan süpürgelere, skuterlardan küçük ev aletlerine kadar birbirinden özel yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz.
1: İdefix bilgilendirdi. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 11 Ağustos 1936 yılında İstanbul Tiyatro Festivali başladı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Karışık kasır.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkboğaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Haftanın ikinci iş günü akşamında da kavuştuk çok şükür ay ışığı gölgesi altında. İyisiyle kötüsüyle geçip giden bir günün ardından gecesine huzur katmak adına, ruha adeta nefes aldırmak adına ay ışığı nöbetimizdeyiz. Bugün bir kere daha deneyimlediğim Allah iyi insanlarla yolumuzu kesiştirsin temennisiyle başlamak istiyorum yayınımıza. Bol iyi ve iyi kili geçsin günleriniz. Yüreğimizi ısıtacak olan şarkılar, şiirler ve sizlerin de sohbetiyle işlerinde olanlara kolaylıklar dileyerek, yollarda olanlara iyi yolculuklar dileyerek, evlerinde olanlara da iyi istirahatler dileyerek başlıyoruz. Her biriniz hoş gelin.

İnsan anlaşıldığı yerde var oluyor. Sevildiği yerde adeta çiçek açıyor. Değer gördüğü yerde gelişiyor, geliştiriyor kendini. Ve en çok da kendini bulduklarına bağlanıyor. Bazen bir söz, bazen bir şarkı, bazen de bir insan ya da hayvan. Ne olduğu önemli değil. Önemli olan onda kendimizi bulmamız işte. Kendimizi bulurken yaşadıklarımız. O yüzden eğer bulduğunuz şeyler varsa sevgili dinleyenler, kendinizi buldunuz, şanslısınız. Dönüştürmeye ve geliştirmeye bakmak sizin hayat yolculuğunuz için en güzeli olabilir. Ama bulamayanlar varsa da en kısa zamanda bulmaları temennisiyle.

Her yaşadığımız gün farklı farklı şeyler öğreniyoruz. Yaşadığımız her durumdan farklı dersler çıkarıyoruz. Mesela karşımdaki insan beni ne kadar üzmüş olursa olsun, benim yüzümden üzülmesini istemem ben çoğu zaman. Çünkü biri yüzünden üzülmenin ne kadar yıkıcı, ne kadar çaresiz bırakan, insanı yani içten içe çürüten bir duygu olduğunu da biliyorum. İşte kimseye bunu yaşatacak kadar kötü olmak istemem açıkçası. Yani duam odur ki aslında kimse bu kadar, bu denli kötü olmasın. Ne olursa olsun illa hak yemek, böyle maddi anlamda bir hak yemek olmuyor sevgili dinleyenler. Aslında kırdığınız bir kalp bile kul hakkına giriyor olabilir. O yüzden hassas yaşamalı, önem vererek yaşamalı. En ufacık şeye bile. Kırmadan, kırılmadan.

İnsan ne tuhaf değil mi? Yani nelere sahip oluyor da, neler neler yapıyor da en uzak, en alakasız bir rastlantı gününü, gecesini değiştiriveriyor. Sabahattin Ali, tesadüf seni önüme çıkarmasaydı gene aynı şekilde. Fakat her şeyden habersiz yaşayıp gidecektim diyor. Ve ekliyor da, sen bana dünyada başka bir hayatın da mevcut olduğunu, benim de bir ruhum bulunduğunu öğrettin. İşte böyle sevgili dinleyenler. İnsan yaşadığını hissetmek için küçük tesadüflere hasret adeta. Ama uzak diyarda, ama şuracıkta bir sokakta, ama bir kütüphanede, kitap evinde, ama bir yolculukta, istasyonda. Kim bilir?

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurluyoruz sevgili dinleyiciler. Duygu ve düşüncelerinizle aramızda olduğunuzu hissettiriyorsunuz mesajlarınızla da. Kah WhatsApp mesaj hattımızdan, kah Instagram'da Uğur Eracil sayfam üzerinden. Çok teşekkür ederim, yüreğinize sağlık. Ve oradan da yeni takip edip aramıza yeni katılan dinleyicilerimize de hoş geldiniz demek istiyorum. Genel olarak baktığımızda mutsuz insanlar dolu etrafımız. Umutsuz insanlar, hayalsiz insanlar, adeta böyle bir tek düzeliğin içinde kalmaktan sıkılan insanlar da aynı zamanda. Sıkılır da bundan kurtulmak için kılını kıpırdatmaz bazen insan. Ne tuhaf değil mi? Hani bize acı çektiren sıradanlıkların ortasında olduğumuz yerde sayar dururuz. Biraz klişe olacak ama zaman affetmiyor sevgili dinleyenler. Affetmiyor zaman işte. Bize acı çektiren sıradanlıkların tümünden kurtulmak için işte bugün, şu an bir adım atmalı. Hemen, şimdi. Yolunuz açık olsun. Yüreğiniz cesaretle ve sonucu da iyi ki olsun.

Geceye yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

Kimin ne yaşadığını kimse bilemez. Öylesine söylenmiş bir sözün aslında insanı saatlerce nasıl boşluğa bıraktığını, saatlerce nasıl ağlattığını bilemez. Birilerini dışarıdan gözlemlerken içinde ne tufanlar kopuyor olabilir diye onu aslında biraz düşünmek, kendi kalbimizde bunları tartmak gerek sevgili dinleyenler. Belki bu birçoğumuz için de geçerli. Çok düşünen ve tartan hep genelde biz oluyoruz ama empatiden yoksun olan insanlara empati yapmak da bazen yorucu. Bazen de ne yazık ki değmiyor. Hatta çoğu zaman değmiyor. Ama fazla da düşünmek gerekmez sanırım. Çünkü anlamaya çalıştıkça, anlayış gösterdikçe, aslında olması gerektiği gibi davrandıkça kendimize de haksızlık etmiş oluyoruz. O yüzden bazen, ama gerçek manada söylüyorum bunu, boş verebilmek gerekir sevgili dinleyenler. Bunu sıkça hatırlatın kendinize.

Dünya acayip bir gurbethane. Herkes kendi kaderinde ilerlemekte. Alınan her nefes, atılan her adım bir yere ulaştırmakta. Menzil aslında çok yakında. Mühim olan azığa aşkı katmakta sevgili dinleyenler. Bu yolda ne düşmek boşuna ne yorulmak. Bu yolda ağlamak da yalvarmak da bir hazine aslında. Biraz da iş sanırım sabırda. Geleni hoş karşılamakta. Evet, dediğimiz gibi dünya zor bir gurbethane. Garipliği en derinden hissettiğin, biçareliğini kuşandığın, sürekli düştüğün, bazen kalkamadığın. Ama bilirsen dostunu, tanırsan şah damarından da yakın olanı, o vakit çevirirsin viraneni gülistanına. Aramalı, bulmalı, sevmeli ve olmalı. Çokça sabretmeli, çokça hissetmeli ve çokça da seyretmeli.

Hani bazen söyleyecek çok sözün olur da bakarsın şöyle bir etrafa ve sonra yutkunarak ben kime neyi anlatmaya çalışıyorum diye susarsın ya. Hani konuşsan yanlış, sussan yalnız insan olursun ya. Hani ne haliniz varsa görün diyerek haykırıp böyle çekip gitmek istersin ya. Hem de hiç dönmemek üzere. İşte insan bazen o hallerden birinde olabiliyor. Belki benimle şu an bu anı paylaşanlar arasında da vardır. Gördüklerimiz, yaşadıklarımız, hissettiklerimiz hani adeta tahammül sınırlarımızı çoktan aşabiliyor. Ya insanlar bizden çok yanlış yerde ya da biz bu dünyanın çok yanlış yerindeyiz diye düşünüyor insan ister istemez. Öyle içimiz dışımız hani sanki eski bir ev gibi. Hani bakanımız çok olsa da halimizden anlayan yok neredeyse. Güya kalbimizin üstünde vefa varmış, çekip gidenlerden yadigar. İşte böyle sanlarda insan kıpırdamadan izliyor artık olup biteni. Dünya bensiz de dünyaydı. Darılmadım diyor ya şairin biri. İşte tam da bu durum. Daralmıyor, darılmıyor. Dayanıyoruz artık.

sevdiği birine ev olabilmek için omzundaki tüm yükleri bir kenara bırakıp koşar adeta. Çünkü ona güvenir, güvenmek ister. Doğru yolda yürüdüğüne inanmak ister. İşte o yolda yürürken o yolun dikenli olduğunu bile fark etmez adeta aşkından ve sevgisinden. Ama öyle bir an gelir ki o yolu tek başına geri dönmek zorunda da kalabiliyor. Hani onun için koşa koşa gittiğiniz o yol hiç canınızı acıtmamıştır ama

dönüşte çok acıdır. Hem de çok. İşte o an ayağındaki dikenlerle şöyle bir bakışıp kalır. Ona hep onu hatırlatacak bir iz bırakmıştır adeta. Nasıl unutulur ya da adının geçtiği her masadan nasıl kalkılır insan bilemeyebiliyor. Çünkü güvendiği ondan çok şey alıyor. Aldığı onca şeyi geri vermek istese veremez ki. Gönüllü bir terk ediş oluyor insanın kalbinde. Zorunluluktan ama yine de bir umut diyerek bu aşkı yüreğine düşüren Allah'ın bir nasibe sığdırmasından başka da dilinden düşmüyor bir dua. Belki aramızda böyle olanlar vardır. Sıradaki şarkı da onlarındır.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ay Işığı'nın ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken bu saatimize yine gecemizin Ay Işığı nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Üçüncü saatimizde onun şiirleri bize eşlik edecek. Bu gecemizin Ay Işığı nöbetçisi sevgili dinleyenler Pakize Suda. 23 Nisan 1952 yılında İzmir'de doğmuş Pakize Suda, Girit kökenli. İzmir Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra 1969'da 17 yaşındayken katıldığı bir yarışmada Ege Güzeli seçiliyor. Sonra da şarkıcılık yapmaya başlamış. Bazı filmlerde rol alıyor aynı zamanda. 1978 Dünya Kupası döneminde Biz Kadınlar isimli bir şarkısıyla popüler oluyor. 45'lik plakları ve kitapları da bulunmakta. Kalemini çok sevdiğim, çok güçlü olan değerlerimizden biriydi Pakize Suda. Ama biz onu Hayat Bilgisi dizisinde, Davetsiz Misafir

Sevda Çiçeği adlı yapımlarda oynadığı karakterlerle daha bir başka sevdik tabii ki. Oyuncu ve yazar Pakize Sudan'ın beynine pıhtı atması sonucu 21 Aralık 2022'de aramızdan ayrıldı. Sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Üçüncü saatimizde onun şiir tadında kaleme aldığı ayrılık yazısını sizlerle paylaşacağım sevgili dinleyenler. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

Tam göğsünüzün ortasında bir yeriniz acıyacak. Evinizin sizi içine sığdıramayacak kadar dar olduğunu fark edeceksiniz. Sokağa fırlayacaksınız, sokaklar da dar gelecek. Tıpkı vücudunuzun yüreğinize dar geldiği gibi. Ne denizin mavisi açacak içinizi, ne pırıl pırıl gökyüzü. Kendinizi taşıyamayacak kadar çok büyüyecek, bir yandan da kaybolacak kadar küçüleceksiniz. Birileri size bir şeyler anlatacak durmadan. Önemli olan sağlık, yaşamak güzel, boşver, her şey unutulur. Siz hiçbirini duymayacaksınız. Gözyaşlarınızdan etrafı göremez hale geleceksiniz. Ondan ölmesini isteyecek kadar nefret edecek, az sonra kollarında ölmek isteyecek kadar çok seveceksiniz. Hep ondan bahsetmek isteyeceksiniz. Ölüme çare bulundu ya da yarın kıyamet kopacakmış deseler, başınızı kaldırıp ne dedin diye sormayacaksınız. Yalnız kalmak isteyeceksiniz. Hem de kalabalıkların arasında kaybolmak. Ama ikisi de yetmeyecek. Geçmişi düşüneceksiniz. Neredeyse dakika dakika. Ama kötüleri atlayarak. Onunla geçtiğiniz yerlerden geçmek isteyeceksiniz. Gittiğiniz yerlere gitmek. Bu size hiç iyi gelmeyecek ama bile bile yapacaksınız. Biri size içinizdeki acıyı söküp atabileceğini söylese kaçacaksınız. Aslında kurtulmak istediğiniz halde o acıyı yaşamak için direneceksiniz. Hayatınızın geri kalanını onu düşünerek geçirmek isteyeceksiniz. Aksini iddia edenlerden

edeceksiniz. Herkesi ona benzetip kimseyi onun yerine koyamayacaksınız. Bütün şarkılar sizin için yazılmış gibi gelecek. Boğazınız düğümlenecek. Dinleyemeyeceksiniz. Uyumak zor, uyanmak kolay olacak. Sabahı iple çekeceksiniz. Bazen de hiç güneş doğmasa diyeceksiniz. Ne geceler rahatlatacak sizi, ne gündüzler. Telefonun çalmasını bekleyeceksiniz. Aramayacağını bile bile. Her çaldığında yüreğiniz ağzınıza gelecek. Ağlamaklı konuşacaksınız arayanlarla. Yüreğiniz burkulacak. Canınız yanacak. Bir daha sevmemeye yemin edeceksiniz. Hayata dair hiçbir şey yapmak gelmeyecek içinizden. Onun sesini bir kez daha duymak için yanıp tutuşacaksınız. Defalarca aradığı günlerin kıymetini bilmediğiniz için kendinizden nefret edeceksiniz. Yaşadığınız şehri terk etmek isteyeceksiniz. Onunla hiçbir anınızın olmadığı bir yerlere gidip yerleşmek. Ama bir umut, onunla bir gün bir yerde karşılaşma umudu. Bu umut sizi gitmekten alıkoyacak. Gel gitler içinde yaşayacaksınız. Buna yaşamak denirse. Razı mısınız bütün bunlara? Hazır mısınız sonunda ölüp ölüp dirilmeye? O halde aşık olabilirsiniz.

İnsanoğlu yalanı sevmez. Söyleyen kendisi değilse, diyor Bakize Suda, Renkli Kalem kitabında. İnsanoğlu yalanı sevmez. Söyleyen kendisi değilse. Ne çok doğru bir söz değil mi? Başkalarının kusurlarını anında görürken kendi kusurlarımızı pek görmeyiz. Gösterene de nefretle bakarız. Üste çıkmaya çalışırız falan. Bakize Suda yine aynı kitabında unutmayın diyor. A planı tutmazsa Z'ye kadar yolu var. Ondan sonrasıysa alfabenin değil, sizin bittiğiniz yerdir. Diyerek aslında vazgeçmemeyi de vurguluyor. Bir ufak ekleme yapabiliriz sevgili dinleyenler. Z'den sonra da o yolun devamı olur bence. Yeter ki biz vazgeçmeyelim.

Bugünlerde herkes gitmek istiyor. Küçük bir sahil kasabasına, bir başka ülkeye, dağlara, uzaklara. Hayatından memnun olan yok. Kiminle konuşsam aynı şey. Her şeyi, herkesi bırakıp gitme isteği. Öyle yanına almak istediği üç şey falan da yok. Hani bir tek kendisi. Bu yeter zaten. Her şeyi, herkesi götürdün demektir. Keşke kendini bırakıp gidebilse insan. Ama olmuyor. Hadi kendimize razıyız diyelim. Öteki de olmuyor. Yani her şeyi yüzüstü bırakmak göze alınamıyor. Öyle gidiyor işte. Bir yanımız kalk gidelim, öbür yanımız otur diyor. Otur diyen kazanıyor. O yan kalabalık zira. İş, güç, sorumluluk, çoluk çocuk, aile, güvende olma duygusu, en kötüsü alışkanlık. Alışkanlığın verdiği rahatlık, monotonluğun doğurduğu bıkkınlığı yeniyor, kalıyoruz. Kuş olup uçmak isterken ağaç olup kök salıyoruz. Sırtında yumurta küfesi olmak diye bir deyim vardır. Evet, sırtımızda yumurta küfesi var hepimizin. Kendi imalatımız küfeler. Ama eğreti de yaşanmaz ki bu dünyada. Ölüme inat tutunmak lazım. İnadına kök salmak lazım. Bari ufak kaçışlar yapabilsek. Var tabi yapanlar. Ama az. Hepimiz kaçabilsek. Bütçe, zaman, keyif, denk olsa. Gün içinde mesela küçük gitmeler yapabilsek. Ne mümkün. Sabah 9, akşam 6. Sonra başka mecburiyetler. Sıkışıp kaldık. Sırf yeme, içme, barınmanın bedeli bu kadar ağır olmamalı bence. Hayatta kalabilmek için bir ömür veriyoruz. Bir ömür karşılığı, bir ömür yani. Ne saçma. Bahar mıdır bizi bu hale getiren? Galiba. Ben her bahar aşık olmam ama her bahar gitmek isterim. Gittiğim olmadı hiç. Ama olsun, istemek de güzel.

maziye gömmüşsün beni. Bir mektup, bir resim vardı masada. Belli ki terk edip gitmişsin beni. Sen yoktun, bir hüzün vardı odada. Anladım, maziye gömmüşsün beni.

Ve yine bir son daha sevgili dinleyenler. Ama bir günlük ara vermeli bir son. Yani virgül koymalı. Uğurlu Ayşe, umarım bu gecede yüreğinize huzur katkısı olabilmiştir. Bir şarkıda size anlatabilmişizdir umarım. Ya da tebessümünüze uzun uzun dalıp gitmelerinize vesile olabilmişimdir. Vefaya dair bir daha mahcubiyet veya mağduriyet yaşamayalım, değil mi? Vefayı da çokça sahiplenelim. Derdiyle uyan, dermanıyla uyansın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Yarın da evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la Güne Merhaba da, ardından yine saatlerimiz 21'i gösterdiğinde de Ay Işığında kavuşmak üzere.

Azade de inleyecek sokağa, Azade de üzülsün geçti. Karşımdayken bile hatırındasın. Yazdım yazdım sildim canımdasın. Çok uzun yollarda sabırlarım, cahilim döndüm. Ben o yollarda büyüdüm.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz.
1: Hayat akıp giderken avuçlarımdan eğri bir yerden toplayamıyorum parçalarımı. Ve artık her şey için çok geçtim.